0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

0: abla, Mehmet abla bilmem
1: ne. Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür nideye doğru.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden. Ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.

0: 888 και 69 34 669 447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02.
4: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
5: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
4: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Hasan da ki Hasan, 7 aylık mısın bayağı? Hasan 7 aylık mısın? Normal 9 ayda mı doğmuşum? Efendim, Radyo City'nin reklamları biter. Bir şarkı girer, o şarkı uzun olur, kısa olur. Artık o benim seçimime bağlı. O şarkıdan sonra da program başlar. Hep böyle olur radyo terapide de, Radyo City'de de aynı anda aynı şarkı girer. Ondan sonra da o şarkıdan sonra program başlar, programın introsu girer. İntrosu mintrosu girer, sonra Gürkan Neslinoğlu karşınıza çıkar efendim. Sıcak, nemli bir Kefalonya gününden günaydınlar. Çok, iki günden beri çok nem var. Yani akşam Argostoli'nin içinde, sahilde özellikle, içinde dışında neresi diye olursanız olun, sonuçta da özellikle sahilde yürümek bayağı bir zordu. Yani şeyden ötürü, nemden ötürü. Nasıl bir nem, nasıl bir nem, neme hiç dayanamıyorum. Yani İstanbul'un nemi gibi bir nem var iki günden beri buralarda sevgili dostlarım. Dün Devoset Bridge, Devoset Köprüsü'nde gittim geldim zaten, bir git bir gel, bir kilometre, bir de gelmesi gibi bir kilometre, iki kilometre, bir de oradan oraya gittim, bir de buradan buraya gittim, bayağı yürüdüm yani, 11 adım falan atmışımdır. Ama ter su içinde kaldım. Evet, bizim taraf böyle. Sizin taraf nasıl? Hadi bakalım, size de günaydınlar. Hadi bakalım, bu arada Avrupa'da kavruluyor. Sıcak. Avrupa'da çok sıcak. Efendim, dünyada iki tane büyük deprem meydana geldi. O deprem haberleriyle de uyandık bu sabah.

Ve geri sırasıyla mesajlara başlayalım bakalım Aslan Kaçıkçı abime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Burak Molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Ali Kafa Pastanesi'ne tüm ekibe kocaman, kocaman, kocaman, kolay, kocaman günaydınlar. Eskan abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem abi günaydın. Nerede kaldın Bagürkan demiş. Saat 7.23'te. Saat 7.23'te çişimi yapardım. Mehmet Hüseyin Agam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Günaydın be beter, hem betersin hem de fas fakirsin demiş. Fan fakirim, fan fakir, fan fakir. Hem beterim hem fan fakirim. Günaydın, hayırlı günler olsun inşallah demiş. Mehmet, Mehmet, Mehmet, Mehmet günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tarkan Berke günaydın, günün güzel, güzel günün güzel olsun, güzel insan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürdan Salih günaydın, terapimiz güzel olsun, gününüz aydın olsun, kolay gelsin, selamlar demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar. Zülfiye Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın. Haskova'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mehmet Nazif abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Hüseyin Turgay çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Sesin niye çatalı çıkıyor? Ne çatalı çıkmayacak? Ay ne çatalı çıkmayacak? Nem nem nem sıcak, sonra geliyorsun klimayı açıyorsun. Bütün gece hal haldır haldır haldır haldır haldır haldır haldır haldır haldır haldır haldır haldır haldır klima çalışıyor. De böyle oluyorsun sabahleyin ondan sonra. Heh, de böyle oluyorsun sabahleyin. Ay ay çok hastayım, ay çok hastayım, çok hastayım. Günaydın kaptan, günaydın demiş Cuhu. Günaydın Cuhu, günaydın Cuhu, günaydın Cuhu.

Haydi bakalım Doran'daki günaydın mesajları. Bu ne? Günaydın mesajları. Doran'daki günaydın mesajlarıyla devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ahmet, Fatma günaydın diyelim. Faik Doğancı abi günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydınlar. Erkan Nurcan günaydın. Ayla Mehmet günaydın. Ahmet Demirci günaydınlar. Mehmet Hüseyin Nagama günaydın. Mübeccel Mustafa ablama günaydın. Figen Hüseyin günaydınlar. Gülsüm abla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Güner ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bahriye Topal günaydınlar. Bülent Yusuf günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Sevcan Güvenirim ablama dobro utrovay. Ne güzel bir zambak, kırmızı zambak, kırmızı zambak, kırmızı zambak. Bilgin Nülfer günaydın. Serdar Mehmet günaydın. Ayla Bayram günaydın. Yüksel Mehmet günaydınlar. Bilgin Nasrın ameliyata ne zaman giriyordun? Zeynep Koray günaydınlar. Ali Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Ülke. Herkese kolay gelsin. Taner Hasan'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Engin Ahmet abi günaydın. Hüseyin Bircan günaydın. Ali Santanyolu. Leblebici Hüseyin Agam. Fehim Hüseyin günaydınlar. Halil Belginesin günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abeyim. Turan abeyi günaydın, Turan abeyi günaydın, Turan abeyi günaydın. Günaydın abi, bugün mü taşınıyorsun demiş Halimoğlu'na. Evet kardeşim, bugün taşınıyorum. Yavaş yavaş hazırlıklarımı yapıyorum, şarkılarında valizlerimi arabaya koyacağım. Ondan sonra saat 1'den sonra evden çıkacağım. Ondan sonra gideceğim şeye, Andisamos Beach'e gideceğim. Nereye gideceğimi de söylemeyeyim. Burada da hayranlarım dolu. Vallahi billahi şaşırıp kalıyorum ya. Andisamos Beach'e gideceğim. Yok, şaka söylemiyorum. Bak şimdi başıma ne geldi, anlatacağım size. Ondan sonra da güneşleneceğim. Saat 6'da feribota bineceğim. İnşallah. Saat 6-7-7 saat 6-7-8 gibi ta Zaki Dost'un öbür ucunda, hani dünyanın ünlü fotoğrafı var ya, hani batık gemi. Hani batık gemi, Navagio. Ha, Navagio'nun oldu oradan orası Agios Nikolaos'un ne? Oradan ta Laganas'a gideceğim. Oradan Laganas bir saat. Buradan oraya, oradan oraya 9'a doğru varacağım. Prolizmama inşallah. 2-3 günden beri arabanın arkasında bir işaret var. Bir şey çizmişler arabanın arkasına. Arabanın camına, arka camına. Arka camı tozlandığı için bir şey çizmişler. Dikkatimi çekiyor. Allah Allah. Bu ne diyorum? Bu ne? Bu ne? Akşam bir bakayım dedim. Eve geldim. Bir tane yuvarlak, böyle bir yuvarlak çizmişler. Ondan sonra City yazmışlar. Bir de gülücük atmışlar City'nin altına. Kim gördü beni? Nerede gördü beni? O arabanın benim arabam olduğunu nereden bildi? Araba kiralık araba. Hiç anlayamadım gitti. Bir de gülücük çizmişler. Vallahi isteyene fotoğrafı gönderebilirim inanmayanlara. Çektim tozlu tozlu. Akşam gece çıktım. Çektim gidip şimdi de çekebilirim. City yazmışlar. Allah Allah. Bir de gülücük atmışlar. Demek ki dost yapan. Düşmanlar buraya gelemez zaten. Onlar fakir. Fan fakir onlar. Fan fakir. Fan fakir, fan fakir, fan fakir. Hasan Hasan, 40 dereceli günün sabahından Almanya Frankfurt'tan selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Beterin de beteri var demek. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Günaydın Gürkan, sana geçmiş olsun demiş Halil Osman abim. Ne oldu bana? Hastayım dedim. Doğru. Günaydın aga, deprem nerede olmuş diyor Yasin. Sosyal medyada hamsterlara gireceğine... Otur araştır nerede olmuş. Geçmiş olsun, günaydın artık diyor Ergin Kurcalı. Yani şey, ben mi söyleyeceğim size ha? Senin telefonun elinde alacağı hangi sitelere, nerelere giriyorsun? Nerelere giriyorsun söyle, nerelere giriyorsun? Bunların dünyadan haberi yok bunların. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Nay nay nay nay. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyata sevgili dostlarım.
maxlıyoruz. Maxlıyoruz, maxlıyoruz, maxlıyoruz, maxlıyoruz, maxlıyoruz.

Venezuela'da iki tane büyük deprem peş peşe yaşandı. 39 saniye arayla. Birisi 7.2, diğeri 7.5 şiddetinde. Büyük deprem oldu sevgili dostlarım. Venezuela'da.

Victoria Peach sayfasına bakıp çıkıyor demiş Yasin Kaleci. Kim yapıyor onu? Kim o Victoria Peach? Kim o Victoria Şeftali? Takip ediliyorsun, gelen bildirilere göre iki kişi geziyorsun demiş Ali Molla. Vallahi şaşırıyorum kalıyorum bari ben. Allah'ım ya Rabbim. Günaydın Gürkan, selamlar Coimbra'dan demiş Erdal Bayram. Günaydın. Dur bak gideyim arabanın arkasına çekeyim fotoğrafı yollayayım sana Ali. Gece çektim de gece daha böyle gece karanlık görünüyor. Silmedim onu.

tavuk döneri yemeye gittim. Sol tarafında beyazların beyazlar giyinik. Belki de dinliyordur bizi. Galiba bizim buralıydı. Dövmeli mövmeli bir tane kızan oturuyor. Genç birisi oturuyor. Genç dediğim gene 30'lu yaşlarda vardır. Her neyse birisi oturuyor. Ondan sonra oturdum. Tam döner söyleyeceğim. Çıkardı telefonunu. Görüntülü konuşmaya başladı. Birisiyle Türkçe. Anam dedim. Kaç Gürkan dedim. Kaç dedim, Türkçe duymak istemiyor. Zaten konuşmasından belliydi bizim Batrakyalılardandı galiba. Kaç dedim, Batrakyalısı da gene seni de tanan şimdi gelir meylir. Bırak dedim, kalk dedim yanımdakine. Kalk kaçalım dedim. Nereye gidiyoruz dedim. Kalk dedim kaçalım, başka dönerci mi yok, döner yiyecek. Burada ifşa alacağız buralarda. Kalk ifşa alacağız buralarda dedim. Valla bile nasıl kaçtım bilemedim. Nasıl kaçtım, garson diyor pupate diyor dedim. Fevgume. Ah, her yere çıkıyor vallahi billahi karşıma bırak. Birileri.

mı? Yanındaki kimdi demiş Alimolla. Ben, bana keyfim ve kahyası. Gönderdiğin o fotoğraf çok güzel görüntüler, tam yeşillik demiş Adem Ömer abi. Hangi fotoğraf gönderdi? Ben sana fotoğraf göndermedim ki. Hangi fotoğraf Adem abi bayağı? Niye beni sabah sabah delirtiyorsunuz? Vallahi billahi benim olmayan akılcağızımı alıp gidiyorsunuz. Tayfun'un balcığım günaydın, Tayfun'un balcığım günaydın, Ümit babayla günaydın, Ümit babayla günaydın diyelim. Tayfun balcının gününün nafti aksümeti merasu ela. Ela. Çok ümit ve seni vurdum kendimi bugün. Bana da söyle, bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim. Senin dinlediğini hissettim herhalde Tayfun. Bundan öyle oldu, bundan öyle oldu. Artık yavaş yavaş özlemeye başladım yalnız oraları. Paraya mı arkadaşlarımı, kızanları? Özlemeye başladım Alimolla'yı. Hasan'ımı, Masan'ımı, Enis'imi, Menis'imi, Tayfun'umu, Mayfun'umu, Erdem'imi, Merdem'imi, Oğuz'umu, Moğuz'umu. Özlemeye başladım artık oraları. Niye? Gurbetlik fena koymaya başladı. Fena koyuyor gurbetlik. Yüreğin ince ince mı? Ya bu gurbetin gözü kör olsun. Kör kestin. Mustafa Zengin Furnoz. Sen ta senin ta paran bitmedi mi? Zengin misin? O 6000 euronu hiç bitmiyor mu 6000 euro? Günaydın. Hafize Ali günaydın. Kalimera. Gizli gizli ağlamadım. Bana da söyle. Ev sahibinden ayrılıyorsun ondan mı Ümit Besen demiş Yasin. Ela durmuşum armonistem. Kalimero.

Sevim abla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevim abla günaydın. Bana da söyle, sen de bile. Abi günaydın, hedefe ulaşmak üzereyiz, ha gayret. Son 15 kişi, bugün de geçerli bilet satışları diyor. Nurgül, ha gayret, ha gayret. Bana da söyle. Kalimera bilet. Seni de özledim bilet. Durmuş'u da özledim. Tayfun'u da özledim. Hepinizi özledim. Şarkı söylemeyi özledim. Mikrofonu elime alıp. Burada elime alacak bir mikrofon bile yok. Yok. Günaydın İlkan. Son biletler, son satışlar. Kapıdan bilet satışı olmayacak biliyorsunuz. Olmayacak kapıda bilet satışı. Nurgüllerin eğlencesine koşun koşun, çıkın çıkın gidin. Kız kızan, bayan bayana bir eğlence. Harika olacak. Çok güzel çalıştılar, çok güzel salonu dolduruyorlar efendim. Enstizan Esma Nurgül Posidonya'da dillere destan bir eğlence düzenleyecek. Ondan sonra ben bu eğlence düzenleme işini Nurgül'e vereceğim. Biz de yapacağız eğlence. Saydan ama bak, vallahi billahi yapacağız. Bak yemin ediyorum, iyilik sağlık olsun yeter ki. Sitemkar oldum, ağlayan sonunda güler dediğine ömrümce gülmedim. Ben bastıracağım parayı, bütün orkestraları tutacağım, hepsini. Olayan...

As orkestra olarak My Band'ı çıkaracağım. My Band mıydı o? Band Star'ı çıkaracağım. As orkestra. Diğerleri alt kadroda çıkacak. Onların yorumuna falan hepsi her şeyine bayılıyorum. Diğerleri yapamıyor öyle. En sonunda kendim çıkacağım as solist olarak. Nurgüllerin eğlencesinde orkestra grup ekstra olacak. Masalar yemek dolu olacak. Tavuktur, mavuktur, ettir, büftektir. Ben biftek yemenizi tavsiye ediyorum. Dolgulu biftek yiyin. Beni alacaksınız sevgili hanımlar. Giriş sadece 15 euro. Sadece maliyettir yemeğin bu. Gerçekten öyle. Estizan, Esma ve Nurgül yaptığımı işte böyle eğlence yapıyor. Gürkan Nesnoğlu da tanıtımı yaptığımı böyle yapıyor. Ve 26 Haziran 2026 Cuma günü orta şiddette bir deprem yaşanacak Posidonya'da yarın. Yarın akşam. Nurgül'den, Esdizayn İsmail'den, Trakya Mobilya Ferişte'den, Ayşe ve Ebru kuaförlerden biletler alabilirsiniz. Tayfun bana kim nasıl sövüyor şimdi, küfre diye şimdi Ümit'in besenin üstüne konuşuyorum diye. 6 günlük aradan sonra bir gün aydın çok diyeyim. Kısmı yasın haftaya kapatmadan demiş. Cuma günü demiş şimdi günaydın. Niye sen bana günaydın demiyorsun ne zamandan beri be? Ömrümce gülmedim, isyankar oldum, ağlayan... Facebook'ta gördüm, köprünün üzerinden çekim yapmışsın diyor Adem abi. Ha, o durumdan ben sana göndermedim, herkese gönderdi bunu ya. Paylaşım yap. Sen Bose Köprüsü ol, sen Bose mi? O köprünün adı? Onu Fransız mimar yapmış şimdi. Anlatmayalım şimdi, uzun sürmez. Sonunda sevmeye... Hasan neredesin? Hasan Kaba neredesin? Dün de sordun cevap vermedin. Nereler buralar? Günaydın. Günaydın radyoların prensine demiş Leyla. Ay bir şeyi unuttum. Amca bırakma lakayı, kahveyi unuttun demiş, kahveyi unuttum. En önemli şey kahve, kahvesiz olmaz. Eğlenceden, yemekten sonra eğlencede ne yapıyoruz? Kahve içiyoruz. Turkish coffee, Greek coffee. İsteyene Türk, isteyene Yunan kahvesi var. Aftoyne Posidonya'da, Aftoyne Posidonya'da. Posidonya bence tavuk mavuk yapmasın, ellerinde kalacak. Sayende herkes biftek köfte yiyecek demiş Nida. Zaten tavuk yiyende akıl yok.

dünkü, Taşöz bugünkü Cunda Adası demiş Hasan. Taşöz da çok güzel bir ada gerçekten. Cunda Adası'na gitmedim, bilmiyorum. Yapacağız sonbaharda ama evliler, nişanlar, sevgililer, bekarlar hepsinde karışık olacak şekilde. Vay çok güzel olacak. Hey abi, dans bölümüne de yer vereceğiz. Kafamda tasarlamaya başladım bile. İkimiz sunucu olacağız. Hediyeler de vereceğiz demiş Nurgül. Ben sunuculuk yapmam. Ben trak olayım öyle insan içinde konuşurken. Hiç ben trak oluyor mu? Benim elime mikrofonu verin, ben şarkı söyleyeyim. Astrolistler sunuculuk yapar mı?

Alkışları bir babaya gelsin. Ve ve Mehmet Kara kardeş. Mehmet'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürkan işi sıkı tutsana. Saat 8.39 olmuş, daha bir sponsor aktardı. Nüfat Marketler. Gururlu alışverişin, kaliteli alışverişin merkezi. Gururlu alışveriş ne demek bana? Neler uyduruyor ben? Neler ne? Rıfat Market. Rıfat Market. Yıllarca sonunda Rıfat Market'e de çok teşekkür ederim programa yaptıkları katkılardan dolayı. Rıfat Market, aracınız her şeyi en güzel fiyatlarla bulabileceğiniz yer sevgili dostlar. Rıfat Marketler. Yeni şubesi Kurcalı'da. Yeni dediğimiz bayağı eskidi artık. Kurcalı halkı memnun. Kurcalı'dan gelen, Kurcalı'dan geçen, alışveriş yapan herkes memnun. Rıfat Market meşgulelerinden, müşteriler Rıfat Market'ten. Çalışanları da Rıfat Market'ten, patronlarından memnun. Herkes memnun. Sizler de memnun kalacaksınız. Sizler de Rıfat Market'lerin müşterisi olun. Taze sebze meyve reyonuyla, çıtır çıtır kuru yemişleriyle, ikramlıklarıyla, harikalar, harika fiyatlarıyla fark yaratan market. MK Rentekar sevgili dostlarım. MK Rentekar, Semen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. mk-rentekar.com internet adresi, buradan araba kiralayabilirsiniz. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresi. MK Rentekar. Gökmen bizim tavernamız. Gidince balık yiyeceğimiz taberna, her zaman orada yiyip balık yiyip musiki söylediğimiz, şarkılar söylediğimiz, canlı müzik yaptığımız, karaoke yaptığımız mekan sevgili dostlarım. Gökmen'in yeri nerede? Yastıköy'de. İmamoğlu Elektrik'in bitişinde, hizmetinizde. İmamoğlu Elektrik'te Gökmen yan yana bitişik. İki komşu. İlyas, Frankfurt'ta da hava sıcak mı? Gördün mü Alimoğlu'na? Kim yapmış olabilir bunu? Sebebi bilir bunu sence?

da çok para var. Ben doğuştan zenginim demiş zengin Mustafa. Ha kaç oradan mı? Fan fakirsin benim gibi. Bastı Ali günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

bugünlerde yanıyor burası abi diyor. Yanıyor Suat abi, biz de yanıyoruz da siz çok fena yanıyorsunuz yalnız. Siz bambaşka yanıyorsunuz. Bunu çizen yanındaki ya keyfin ya da kahyasıdır demiş Alimoğlu. Hayır ama kaç gündür görüyorum onu. Bu ne diyorum? Bu ne işareti? Bu ne işareti? Akşam bir baktım siz yazmışlar. Arabanın tozlanan cabına. Genelde beni temizle, beni yıka. Kasarisebe yazıyorlar. Seni kasariyot da yazıyorlar. Beni birisi de yazmışlar. Hayır, adada bir sürü Hyundai var. Hepsi aynı model. Plakasını deseniz arabanın plakasını ben hatırlamıyorum. Kesin beni birisi gördü demek arabadan inerken ya da arabaya binerken. Arabadan inerken görmüşsündür, park ederken görmüştür. Tanıdık birisi, tanımıştır. Başka türlü bir açıklama yapamıyorum.

Nandini. Hellas Prefabrik, sevgili dostlarım. Prefabrik ev konusunda uzman isim Hellas Prefabrik. Çok güzel prefabrik evler yapıyorlar. 15 yıllık tecrübeden sonra, Keşan'dan sonra Yunanistan şubesiyle de hizmet veriyorlar. Oyna! Harika evler yapsınlar. Tek katlı, iki katlı, üç katlı, 50, 150, 250, 350, 500 metrekare, ne kadar isterseniz, ne kadar büyük isterseniz. Prokat ev çabuk yapılıyor, sağlam oluyor, güzel oluyor. İko Monos sizin, her şeyi, bütün Monos işleri güzel oluyor. Ve harika fiyatlarla hizmet veriyorlar sizlere. Fiyat konusunda da uygun Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Kesir ev sahibi hizmet veriyorlar sizlere. Fiyat konusunda da uygun Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulabilirsiniz.

0: Kalimera bugün kafa dinliyorum demiş Mike Tuzacı. Gitmiş dağların en tepesine çıkmış. Kafa dinliyor. Kafam ne tarafa eserse oraya demiş Faik. El alem deliye haset, biz akıllıya hasetiz. Abi sıcaktır. Şapkanı taktın mı başına? Çıkarmıyorsun. Uyurken çıkarıyor musun şapkanı? He? Uyurken de takıyor musun? Yaz kız hep şey, kış hep şapkayla. Ben gene hayatımda takamadığım bir şey. Bir şapka, iki gözlük. Hayatta gözlük takamıyorum. En fazla bir saat takıyorum gözlükleri. Bir saat bile çok. O gözlükleri taktım mı nasıl rahatsız oluyorum? Nasıl rahatsız oluyorum? Zaten gözlükler terliyor. Yani şey oluyor. Alıyorum, saçıma doyuyorum. Saçımdan bulaşıyor. Canları batıyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Yok. Gözlük tutamıyorum. Abi sıcaktır, geldik buraya. Burası daha sıcak çıktı. Sıcakladı geldik, yapalım yine serinleyelim diye. Burası çok nemli çıktı, çok sıcak çıktı burası. Vay vay vay vay vay vay. Seden'e günaydınlar. Seden dinliyor mu? Seden günaydınıyor mu? Seden dinliyor mu? Seden dinliyor mu? Seden dinliyor mu? Efendim Perihom dinliyor mu? Perihom'a günaydınlar. İskeçe'ye günaydınlar. Seden'e günaydınlar. Perihom İskeçe'de. Pazar yerinin olduğu yerde hizmetinizde sevgili dostlarım. Perihom'da. Sarma makinesi 5 euro. Tırak tırak tırak tırak tırak tırak otomatik sarıyorlar sarmaları ve yaz boyunca Perihom'da. Bu sıcakta gelin pervaneye gelin. 90 watt pervane 38, 40 watt pervane 20, çamaşır aplos sırası 11 euro. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro. Oval emaye gastra sadece 13 euro. Kapağınla beraber güvet sadece 11 euro. Abi ben seni akşam aradım, sen bana niye dönmedin, niye de bir mesaj yazmadın? Ben gene Keşan'a gittim, İskender yemeğe diye. Ben gene gittim o bağırsak yemeğe diye. Ha? Ne de meraklısın, bırak bu İskender'i, bırak. İskender demişim, kokoreci. En iyisi Langin abi. Sen hiç kolesterol değerlerini, kan değerlerini baktırıyor musun?
1: Sıcaktır geldim.

0: Köylüm ben yazdım, akşam oradadım, çağırdı bir bebek beni, dayanamadım geldim seni gördüm çaktırmadım demiş. İsmini vermeyeyim.
1: Doktor geldi bura.
0: Sen önce bacağını onarttır da. Ondan sonra kefalan diye gel. Sen önce bacağını onarttır. Bacağını düzelttir önce. Selamlar, günaydın Gürkan demiş Yılmaz Kasım abi. Günaydınlar Bulgaristan'a, günaydınlar Kırcaali'ye.

0: Euro Beach Club, Fener'de, Sarıyer'de. Bir tek karışık pizzasının dışında hiçbir üründe domuz eti yok. Burgerleri de, hamburgerleri de dana etinden. Çok güzel bagetleri var. Çok güzel tavuk bagetleri var. Hindili bagetler var. Harika kahve çeşitleri var. Vay! Fener'de, Euro'da, Euro Beach. Euro Beach. Euro Beach sevgili dostlarım. Ve devam edelim. Mac Catering. Çorba çeşitleri. Mac Catering, düğünleriniz, etkinlikleriniz için. En güzel menüler, en harika menüler, sıcacık. Hijyenik ortamda taziz geliyor bulunduğunuz yere. Ve misafirlerinizi çok güzel ağırlıyorsunuz. Mac Catering, gün içinde yaşayanlara, yaşlı olanlara özel menüler sunuyor. Hatta sizinle paylaşıyor bu menüleri. Diyor ki bugün şu menülerimiz var. Bunlardan bir tanesini seçin. Bizler de sizin sevdiklerinizi götürelim diyorlar. Siz yurt dışındaysanız seçiyorsunuz menüyü. Gümüşün içinde sevdiklerinizi, annenizi, babanıza bu menüleri her gün sıcacık ulaştırıyorlar. Hafta sonu hariç.
1: Ben sana sorarım. Ağam hiçbir şey olmaz. Bak gel susun.
0: Koko gibisi yok demiş Enes Şerif.
1: Şahin doldu lan senin yüzünden. Suyumuz kuruyacak. İbiş.
0: Kokoreç gibisi yok diyorsun. Hakan! Hakan profiterolü aldın mı? Almışsın, fotoğrafını göndermişsin. Nasıl, anlattığım kadar var mıymış Hakan?

0: niye bakıp bakıp gülüyorlar ya?
1: Ne bileyim ki? Ulan Allah'ım yarabbim. Oğlum tabii gülerler ulan. Donu ters giymişim.
0: Olsun abi, ne olur ki ya?
1: Olur mu ulan? Fermuar kısmı arkada kalmış.

0: sene.
1: Ümit Çaban, ne yazdın da sildin? Ne yazdın da sildin Ümit Çaban? Yazcadın da niye sildin? Sincadin'de niye yazdın?

Efendim kuru kahveci Nihat. Şimdi Hakan'a devretti işi, oğluna devretti. Babası da yardım ediyor. Hakan'ın eşi de yardım ediyor. Şapçı'da 48 yıllık tecrübeyle kuru kahve alanında fark yaratıyorlar. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde Karaçanlar'dan geçen gün bana ekonomi market yazdı. Hasan yazdı, dedi ki abi dedi, yok satıyor Nihat kuru kahvesi, yok satıyor dedi. Güzel, beğendim, küçük yokmuş, büyük aldım, diyet falan gitti, oturdum yedim, zaten tarlada fazla gelirsin diyet, tartıda fazla gelirsin diyetisyenime, sen anlatırsın nedenini. Gürkan abi, çikolatası güzel aslında, şeye benzettim, Selanik'teki çureyale benzettim demiş Nihat. Yani güzel, beğendim demek ama ben senden şunu bekliyordum, çok güzel, yediğim en güzel profiterolü yedim demeni bekliyordum ki ben öyle yaptım. Ben yedim, en güzel profiterolü yedim. Bu Selanik'teki çureyal ne be ya? Ben niye bilmiyorum bunu? Çureyal. Çureyal. Thessaloniki. Dün onu Ahmet de yazdı. Just Green de yazdı. Çureyal Thessaloniki. 7897 yorum var. 4.8 puan almış. Palyon Patron Germano Enya Thessaloniki'de. Çureyal Pastanesi. Çok da Google yorumları çok iyi. Burada Plesio'nun yanında kare, burası Çureyal. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum orasını.

Güzel güzel, beğendim çok beğendim çok beğendim çok demiş Hakan. Beğendim beğendim çok demiş. Çureyal'in Çureyal'in şeyi gibi demiş. Çureyal. Çureyal mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Şureyal mi okunuyor? Bu Fransızca mı bu Şureyal? Çureyal ismi. Çureyal. Şureyal. Şureyal. Şureyal. Haydi. Haydi. Ve ne diyelim? Ne diyelim? Erol Agromix'te plakakiler var, fayanslar var. Metre karesi kare, metre son euro. Fayans. A kalite lazer kesim. Lazer kesim. Harika. 10 eurodan başlıyor metrekareleri. Gidin gezin görün. Bir inşaat marketi praktikal güzelliğinde. Erol Agromix. Çaymakuf köyünde. Ve Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. Koptu penis. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz. Trakya yufka. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde harika yufka. Saçta pişmiş özel yufka. Güzel yufka. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Gerçekten beğenmesem hepsini yemezdim demiş Hakan. Ama hepsini mi yedin? Eşine bırakmadın mı? Sana da vur dedik öldürdün ama insan kendini tutamıyor. Vallahi billahi tutamıyor kendini insan. Yedikçe yiyesi geliyor, yedikçe yiyesi geliyor, yedikçe yiyesi geliyor. Zaten küçük yok, onların büyükleri var. Küçük yapmıyorlar. Küçük neyine? Nerene geçecek küçük? Nerene geçecek küçük? Aman boş ver niyetimi, diyetimi. Ben burada diyetimi yeti bıraktım. Gidikçe kilo veriyorum. Gidikçe kilo vereyim. Nasıl oluyor anlamıyorum. Çok enerji harcıyorum ama burada. Çok enerji harcıyorum. Allah billahi. Bu nemle savaşmak bile insan enerji harcattırıyor. Aman nem var, aman nem var, aman nem var, aman nem var, aman nem var. Hüseyin Volvo'nun yazılarını da yazmış. Ben gene dedim bunlar bu yazıları yazamayınca takamazsa diye. Vay bari ne güzel olmuş. Vay Hüseyin çok teşekkür ederim. Vay çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Vay vay vay vay vay, fabrika yapsa bu kadar güzel yapamaz. Hüseyin Çapıloğlu, kaporta boya işleri. Zaten reklama ihtiyacı yok ama benim arabamı bedavaya yapsın diye reklamdan anlaşırız demiş. Ne yapsın işte. Biliyor benim de para olmadığını. Telefonu çektim. Dinliyor musun? Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Bu harfler düşmesin. Güzel yapıştırdın. Bu harfleri güzel yapıştırdınız mı yerine? Onlar kopmasın. Braille'la fenalımı yapacağım bre. Yapacağım bre fenalımı. Vallahi billahi insan gurbette olunca her şeyi özlüyor. Bugün dün gördüm. Bir Volvo geçti. Siyah bir Volvo. Ah dedim benim Volvo'cum geçti. Ah benim Volvo. İnsan her şeyi özlüyor. Vatanını özlüyor. Çok özlüyor. Yani şimdi gurbettekileri daha iyi anlayabiliyorum. Vallahi bak. Gurbet ellerde kaldım. Her şeyi özlüyorum. Her şeyi. Vallahi billahi o derece. Kokoreççilere şırdan tavsiye ediyorum diyor Ümit Şaban. Ben de aynısını tavsiye ediyorum. Şırdan. Tanju Kormu Kalimera Puyno Faikre. Puyno Faikre. Hasan Topal. Motoklas. Klas işler. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elektrikli motosikletler, normal motosikletler, motoklasta, motoklas parkıyla sizlere sunuluyor. O karşıdan da fotoğrafını çekmiş, göndermiş Hüseyin. Harika olmuş, çok teşekkür ederim. Motoklasta kaldık biz. Ağaç kesme motorları, ot biçme makineleri, çim biçme makineleri. Stil marka, onu mu keprama? Stil mark, stilin bayi sevgili dostlarım, stil bayi. Motoclass. Bozluköprü'de şapçıya giden yol üzerinde motoclass. Adieu Cosino Faikle Tanju. Koskiyeti piri hadi ya, şaşırdım kaldım. Şaşırdım kaldım Tanju. Füsun Hanım günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.
Kalimera. Elif ablacığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ne ol ak bizim reklamı duy az mı bugün 5-1 saat oldu başlayalı demiş Hasan. O da 25 tane kişi varsa da bekleyen, dur bakalım sıranı bekle. Parayı veriş sıralarına göre söylüyorum son soruları. Senin sponsorunun çıkmasına daha 1,5 saat var. Şırdan da çok iyi ama Trakya'da iyi yapmıyorlar şırdanı. Adana'da yiyeceksin demiş Yeniz. Zeneki polizulya gaftoynaz yukosofaykleyi tanju.

Henüz gene fenalık yapmaya başladın. Henüz gene fenalık yapmaya başladın Enes. Öttür gırdatayı, öttür. Öttür gırdatayı.

Evde ekmek arttı. Tost ekmeği arttı. Ekmek zaten kaç gün oldu alalı, kurudu yani zaten fazla gitmez. Benim hindi salamları falan vardı, hepsini bahçeye attım. Hepsini çimlerin üzerine siktim. Diyeceksiniz ki niye öyle yaptın? Kuşlar var, kediler var, karıncalar var, hayvancıklar yararlansın diye yaptım. İyi yapmışım değil mi? Çöpe niye atayım? Çöpe atacağım, yazık olup gidecek. Burada hayvanlar nasiplenecek. Zaten bir kara kedicik var, bakımsız hayvancık, acıyor onu. Ne yapacak bu hayvan şimdi? Biz buradan gidince ne yapacak bu kedi falan? Yani öksüz kedisi burada köyde, zaten insan da yok. Bu insanlar herhalde yemek de yemiyor. Ya da yiyelerde bütün hepsini sıyırıyorlar, atıyorlar, hayvanların beslemiyorlar. Aç hayvancık, aç kedicik.

0: Ölürüm, ölürüm.
1: Oynanmaz. Atı ver köpeği öğrensinler.
0: Osman abi ölürüm, günaydın. Avrasya Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşısın. Hatta adalara bile, hatta buraya bile taşımışlar. Liksuri'ye bile sevgili dostlar. O derece. Taşımacılıkta sınır tanımıyorlar. Arabadan tutun koltuktan kanapeye, ne isterseniz taşıyorlar. İstediğiniz her şeyi taşıyorlar. Camın kahvelerinden geçersin. Soğuk soğuk rakıları içersin. Amcamın kahvelerinden. Kalimera Dobrouto, günaydın İskeçeri. Çok doğru yapmışsın diyor Aydın Mehmet. Dün aramış beni telefonla. Bu güzelim benim mi takayım diye. Sanki.

Sen dün bana telefonu niye açmadın be Enes? Bırak şimdi manakiyaları. He? Sen benim gibi bir ünlü insan seni arayacak da sen telefonu niye kaldırmadın? He? Sen şimdi 9 gün, sen 9 ay 10 gün cezalısın.

Abi keşandadım, yolladım ha foto sana diyor Enis. Abi keşandasan telefonları kaldırıyor muyum? Roamingin yok mu senin? He? Abi ben seni dün saat kaçta aramışım? Ne dur hemen bakayım. 8'i 20 geçe aramışım. Sen bana saat 12'de fotoğraf yollamışsın.

Hop çıpırdım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Hop çıpırdım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Taranaranaranaynaynaynam, taranaranaranaranay pam pam. Efendim SBS, SBS, Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet genelleme, yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papağan alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması ve ödemesi devlet harç bulup, basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Çok yakında elektronik ödemelerinizi de yapabileceksiniz. SBS Consulting and Rent-A-Car. Efendim Sinan. Sizin hizmetinizde Sinan Soft'a. Adres Otonos 6 Gümüşhane'de. Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Sizlere hizmet veriyor. Günaydınlar diyelim, günaydınlar diyelim, günaydınlar diyelim. Kayık deyince, kayıkçı deyince... Kayıkların satışı, tamiri, bakımı. Şimdi Tokaşu motorlarının yanında Silva motorlarının da deniz motorlarının da bayiliğini aldı Hüseyin. İskeçe yolunda Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta sizlere hizmet veriyor. Kayık teknesi olanların monodromuzu Hüseyin sevgili dostlarım. Pembe Butik. Pembe Butik demeyelim, ne butiği, butik değil o. Efendim Pembe süsleme alanında pembe düşler. Oran oran ilini.

Şapçı'da hizmetinizde. Süsleme deyince aklınıza yine geliyorsa pembe düşler, düğün, nişan, kına, mevlid, bebek, hediyelik, kınalar için, mevlidler için, yeni doğan bebekler için gerekli her şey, bekarlığa veda partisi ürünleri, süsleme deyince ay tebele üşüyorum, klimanın altında yatıyorum, tebele üşüyorum, ay pembe düşler. Marinaki 4'te Şapçı'da Anı Yolda Barakan'ın karşısında. Ayşe Hanım pembe düşler, çok teşekkür ederiz. Pembe düşler, gözlerimde yaşarıyor. Ay vay. Ayşe ablaya selam, yola devam. Ayşe abla da Gümücünen'in süslemecisi. 1984 yılından beri süsleme alanında ben de varım, ben de süsleme alanında hizmet veriyorum diyor. Gümücünen'in en eski süslemecisi benim, kız hanım diyor Ayşe abla. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Günaydın Ayşe abla. Günaydın. Hopsa'yı çalmadın, iyi yaşa demiş Necla Yılmaz. Hopsa şarkı söz söylemiyor ki. Hopsa. Ahmet Bayram. Just Green. Justır justır justır justır justır justır. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Just Green. Efendim toz değil bunlar, sıvı deterjanlar. Beyazlar ve renkler için sıvı deterjan. Çamaşırları yumuşatmak için doğal yumuşatıcılar, ekosert sertifikalı yumuşatıcılar, kimyasal madde barındırmayan yumuşatıcılar bunlar. Ve deterjanlar tabii ki. Bulaşık deterjanları. Aynı zamanda bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Ve bebek biberonlarını temizlemek için özel ürünlerle. Just Green. J-U-S-T. Just. Just Green olarak. Beyaz ambalajlarda, Batakya'daki bakkal ve marketlerde. Romani mani manano rom pam pam pam. Romani manu morino nom. McCatering dedik. McCatering'in olduğu yerde Hasan var. Evleriniz hijyenik olsun. Karıncalardan, marıncalardan, böceklerden arınsın. Kaçarıdalardan, maçarıdalardan arınsın eviniz sevgili dostlarım. Çok karınca var diyor. Geçen gün anlattım galiba. May Market'teki bir kadınla konuştuk. Aldım, ilaç attım. Kaçarıdalar, çok kaçarıda vardı diyor. Çok da karınca var diyor. Karıncalar gelmişler, kaçarıdaları yemişler. Kaçarıdaların bir tek kanatları kalmış diyor. Dedim kanatları ne yapsın hayvanlar? Boşuna mı taşıtsınlar yuvalarına kanatlar? Dedim bir streptiki usiye yok. Ya Hasan yaşlasın her yeri. Tuvaletlerin hijyeni için. Sivrisineklere, karasineklere karşı Hasan. Hasan hijyen servis. Tam karşısında Fatih kardeşim var. Fatih kardeşim çok güzel döşüyor, çok iyi döşüyor, çok uygun fiyatlarla çalışıyor. Araba tavan kaplamaları, arabanın kumaş kaplamaları, direksiyon kaplamaları, döşeme deyince akla gelen her şey. Fatih günaydın, Fatih günaydın, Fatih günaydın, Fatih günaydın, Fatih günaydın, Fatih günaydın. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım. Esat Orhan kapandı. Çukur Kahve'nin karşısında tam köşede Esat Orhan'ın olduğu yerde sizlere hizmet veriyor. Ve iki dost açtı. Batrakya'da açılan son cenaze hizmetleri ve malzeme bürosu. Başarılar diliyoruz. Rosalin Butik. Gümücüne de Rosalin dinliyorsa. Rosalin'e de günaydınlar. Rosalin'e de kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Rosalin'de sevgili dostlarım abiye elbiseler var. Günlük kıyafetler var. Çok güzel, harika yazlık günlük kıyafetler gelmiş. Bana fotoğraflarını gönderdi. Yelek ilki ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyimde mevcut. Demokrito 1'de Hacı Kosmas'ın olduğu yerde espresyonistin yanında sizin hizmetinizde. Haydi. Dikkat et öksürürken, kaçak yapmayasın. Sık klapeyi demiş Nida. Benim klape seninki gibi mi sandın? He?

0: Hapşırık bir de gözler yaşarıyor, öleceksin. Hatta hepimiz öleceğiz de ama ne zaman kimse bilmiyor demiş Ümit Şaban. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Çok doğru söyledin. Hepimiz ölmek için geldik bu dünyaya, kalmak için gelmedik, kalıcı olarak gelmedik maalesef. Zaten öyle olsaydı bu dünyaya sığmazdık, başka gezegenden keşfetmek zorunda kalırdık. Çok yaşa demiş Gürdaz Ali. İyi ve güzel yaşayalım, çok yaşayalım hepimiz. Ahmet nasılsın bugün be? Just Green. Sonra abi Keşan dadım yolladım, pardon. İyi, bir takine kaldıracağım, uzun uzun konuşalım. Sonra anarsın beni. Kapmışsın şifayı diyor Enes Şerif. Bir daha seni arayan mı, seni ararsan bir daha. Seni ben bir daha ararsam, sen bana telefonu açmayacaksın ha, bir de dönmeyeceksin geri. Saat 11'de kim ne işler çeviriyorsun, kokoreç yemel diye gidiyorsun Keşan'a. Ne bu be? Ta buradan kalkıp Keşan'a kokoreç yemel gidene inanıyor mu senin eşin buna? He? Sen eşini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Ay karıcığım, canım çok kokoreç çıktı. Ben basıp gidiyorum 2 kilometre öteye, Keşan'da kokoreç yiyip geleceğim. Bir de gümrüğü geçeceksin bu yolunlukta. He? Kokoreç. Benim aradığım saatleri kokoreç mi yerdin? Ağzın mı doludu? He? Ağzın doludu, orada konuşmadın galiba. Ondan sonra bana fenasın Gürkan diyorsunuz. Ondan sonra bana fenalık yapma diyorsunuz. Günaydın Gürkan, iyi terapiler diyelim demiş Sabah Hanım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Maşallah dediğim 3 gün yaşayan sen. Maşallah. Hasan, maşallah dediğim 3 gün yaşıyor. Maşallah diye 3 gün yaşıyor adam. Hamara bara bara baram pam pam pam. Ela Hüseyin Aga Kalimera. Ela Kiryakos Tandiya Kalimera. Κυρία Κωνσταντία, έχεις έρθει κεφαλονιά. Είναι υπέροχα κεφαλονιά, Ζάκυνθος.
1: Δώσε!
0: Υπέροχα νησιά είναι, υπέροχα, υπέροχα. Όλη η Ελλάδα είναι υπέροχη, όλα τα νησιά μας είναι υπέροχα. Έτσι, κυρία Κωνσταντία, 87 yıldır bu işi yapıyor, 87 yıldır bu işe hizmet veriyor. 87 yıllık tecrübeyle... Kendi ev yapımı, elde yaptığı reçeller. Karidaki sarsu harika mesela. Kiryakos Tandiyani zamanda işte orada çukuru yemişler, ikramlıklar, her şeyi bulabiliyorsunuz. Sucuk lokumlar. Hüseyin Aga'nın yaptığı tayinler. Olikis Alesios. Kakaolu, portakallı tayinleri. Kendi kavurduğu fıstıkları bazen yakıyor, oluyor öyle. Yaşlılıktan oluyor. Bir de radyodan ötürü beni dinliyor, kaptırıyor kendini. Konstantinulleme sevgili dostlarım. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman bana kilo verdiren isim, size de kilo verdirsin, size de forma soksun. Hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, çölyak hastalığı olanlar, böbreklerinde sorun olanlar, şekeri olanlar, tansiyonu olanlar. Özel uzman diyetisyen Elif Karaosman, Halko Kondili 3 numarada eski mahkeme binasının arkasında. Yoğunluk var, güzel bir sekreter lazım demiş Ahmet. Sekreterin güzelliği mi önemli, yapacağı iş mi önemli? Benim çok ünlü bir çok şey bir marka var, bir reklam, bir sponsorum vardı benim. Efendim oranın reklam işlerinden sorumlu kız manken gibi bir şeydi. Ya Instagram'da hep çıplak çıplak fotoğrafları vardı. Ondan sonra cımık. Ama beyni kuş kadardı. Dedim, bak dedim, bu dedim, dedim onlara da söyledim, herkese söyledim. Bundan dedim iş olmaz, bu iş yapmaz dedim. Yok anlaşamıyoruz, anlatamıyorum, kendime anlatamıyorum çünkü anlamıyor. Çünkü beyin diye bir şey yok. Almışlar onu oraya, neden koymuşlarını siz anlamışsınızdır neden orada oturuyor. En sonunda onlar da anlamış onun işe yaramadığını ve kovdular gitti. Oh en çok ben sevindim. En çok ben sevindim, o da gitti de. Aramızda en çok ben sevindim. O yüzden iş yapacak insan arıyorsanız efendim kadın ya da erkek olduğuna bakmayacaksınız. Yaşına da pek bakmayacaksınız. Tabii çok yaşlı almayın. Bunak da olur benim gibi. Ne yaptığını pek bilmez, hatırlamaz. Ama önemli olan iş yapması. O önemli. Eşim de yanımdaydı demiş Enis Şerif. Eşinin dil yalnız bir kızanın fotoğrafını yollamışım bana. Ya Ayşe Nurtin, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hangi sularda yüzüyesin sen be Enis? Ha? Hangi sularda yüzüyesin? O kızın beyni sadece kuşa çalışırdı herhalde demiş İlkan. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama vurmuşlar kıçını tek beyi. Büyük patron çakozlamış işi. Kalimero Gürkan amcacım demiş. Rasim, ne yapıyorsun Rasim? Yanmışsın, kapkara olmuşsun. Rasim, günaydın dostum. Selamlar, hayırlı programlar dilerim demiş. Selen neredesin? Yeni açmışsın. Seni söyledim, hiç tepki vermedin Selen. Haydi bakalım bir kere daha Selen diyelim. Selen'in eşinin reklamını yapıyoruz. Berry Home diyoruz. Bu zamanda böyle bir işle aile geçinmiyor maalesef. Bir işle aile geçinmediği için ben evlenemiyorum. Evlenmiyorum daha doğrusu. Prospora mı yoksa elimi sallasam, elisi saçımı sallasam tellisi geliyor. Ya. Efendim sarma makinesi 5 euro. Berry Home'da Eskeçe'de Tiras 3 numarada. Trak trak trak trak sarı veriyorsun sarmaları. Hiç zahmet etmiyorsunuz. Yok elinden, yok parmağınla, öyle böyle yap sar dur. Ve yaz boyunca sıcak mı? 20 watt pervane 40 euro. 90 watt 38 euro. Çamaşır sereceği 18 metre metalik 11 euro. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro. Oval emaye güveç 13 euro 38 santim. Berry Home'da Tiras 3'te pazar yerinin olduğu yerde Eskiçe'de.

Ya oradaydı. Adamın dibi. Oradaydı o Ahmet. Şimdi oraya aklı başında yaşını falan almış tipine bakmadan gerçekten de bu işi yapabilecek birisini almışlar. Çok da yakışmış. Geçen gün telefonda konuştuk kendisiyle. Çok da güzel çalışacağımıza inanıyorum kendisiyle. Yani ötekine maksimum dayansanız bir saat dayanırsınız. O da güzelliğine bakarak dayanırsınız. Katya beyin yok. Beyin diye bir şey yok. Beyinsiz insanlardan nefret ederim. İsterse dünya güzel olsun. Sen fena değilsin fitne. Sen kızan kokoreç yemeye gittim dedi. Oscar'lık 330 bölümlük film yazdın. Keşan'da Enis diye demiş Nida. Günaydın, günaydın, günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi. Kıskanma ben hanımı dünyalara değişmem demiş Enis Şerif. Ya ondan 40 kere dışarı çıkarsan 40 kere de bir kere de alıyorsun. Kız yaz dışarı çıkarıyorsun. Yemem getir diyeyim getirmeyesin. Adamın dibi. Ben senin karın olsam şimdi seni şimdiye kadar 20 kere boşamıştım. Ya da yüzünü gözünü yolmuştum. Meli abla, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar. Bunlar ne böyle? Bunlar üzüm gibi ne bunlar böyle? Güzel çıkmamış o tarafı. Kolay gelsin, tarlada çalışan arkadaşlarıma kolay gelsin demiş. Size de kolay gelsin, size de kolay gelsin, size de kolay gelsin. Yine geldi yaz, kanım kaynıyor. İçim... Kanım kaynıyor, kanım kaynıyor, kanım kaynıyor. Bak, bak, fıkır. Bak kaynayan kanımın sesini bile dinletiyorum size. Tam tuvalelik mi? Tam tuvalelik mi? Haplarımı aldım mı? Hiç hatırlamıyorum haplarımı aldım mı almadım onu da hatırlamıyorum. Kanım kaynıyor. Ay vay nasıl yorulmuşum gene dün nasıl yorulmuşum akşam nasıl uyuduğumu bilmiyorum. Sabah zor uyandım bu sabah. Adamın

Dikkatini çekerim. Bugüne kadar bir tek benimki sana tavır yapmadı. Diğer arkadaşlarının eşleri nasıl bir hatırla demiş Enis Şerif. Vallahi çok iyi kızacağız. Hakikaten ne söylersen söyleyeyim hiç tavır yapmıyor. Eda çok fena. Eda'nın eli maşalı. Eda'dan ödüm patladı. Bir takat diyelim bir yere almam divucunu. Alsın kocasını ne yaparsa yapsın. Ah sen ya. Sanki yedik onu kocasını.

Bak benim yaşadığım şeyler çok kişi yaşamaz, başına gelmez. Geçen gün dişlerimle ilgili takıntılarım var benim. Bak diş ipim olmazsa, eğer diş ipim bitmiş olursa almayı unutuyorum. Gerçi hep alıyorum, çifter çifter alıyorum ama dişlerimin arasına ip sokmadan katiyen uyuyamam. Gece yatamam, makaradan iplik bulurum, dikiş ipliği bulurum, sokarım dişlerimin arasına, temizlerim, öyle yatarım. Yani fırçalarım. Bir de sert fırça seviyorum. Yok, diş doktorları da diyor, diş hekimleri diyor ki sert fırça kullanmayın, dişleriniz aşınır. Zaten satılmıyor malaki, bir de metriyo satılıyor fırça. Çok ender buluyorsunuz sert fırça, her neyse. Evvelki akşam dişimi fırçalarken öyle bir bastırmış ki çat dedi, kırıldı diş fırçası. Siz hiç yaşadınız mı böyle bir şey? Hayatta yaşamamışsınızdır. Vay nasıl kızdım ki, sapı kaldı ağzım ben fırçanın. Nasıl bastırdıysam artık dişlerime. Gel beraber gidelim Alaçatı'ya. Bir de bazı konularda çok ucuzcuyumdur. Gittim May Market'e geçen gün, evvelki gün işte, dün ne aldım fırçayı. Baktım en ucuz fırçalar iki tane bir arada, çok ucuz, 1.80 mini. Ama birisi pembe fırçanın. Ay dedim pembe olsun, pembe ne olacak? Ne olacak yani, dişleri fırçalarken birisi bir fırçama mı bakacak, bunun fırçası niye pembe mi diyecek? Pembe aldım onu da, telefonumu şarj aleti de pembe biliyorsunuz. Şarj zamazingosu hep pembe olacak hepsi artık. Şimdi hazır Hüseyin oradayken, Hüseyin dinliyorken arabayı da söyleyeyim, madem boyama işine başladı. arabayı da pembe yapsın, toz pembe.

Cuhu, niye gülüyorsun sen be? Ya Samet, ya Samet. Aynen öyle bir yer lazım. Ben buldum da sen gelemedin. Ya arkadaşım.

0: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, YouTube.
1: Birbirimize takacağız ya, bir tane bir şey var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylece gazeteler için birbirimize takacağız.
0: Furşit Güneş üçgen biçiminde birbirimize takacağız demiş. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için haber niteliği olan bir şey ortaya çıkacak. Önemli olan gazeteler için haber niteliğinde bir şeyin çıkması. Bu adam siyasetçi mi? Bu Hurşit Güneş. Dur bakayım, yazayım Google'a, sorayım Hurşit Güneş kim diyeyim. Hurşit Güneş, Türk ekonomist ve siyasetçi. Eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in oğlu. Hurşit Güneş. Ne demiş birazdan dinleteceğim size.

Mismak al kendine demiş Alimoğlu. Diş fırçası yerine demiş. Sen mismaktan mı temizliyorsun dişlerini? Günaydın Demirören Sofulu Evroz Bağcılarından ver coşkuyu Gürkan. Cansın sen demiş Yusuf Kamber, çok teşekkür ederim. Aylur ablacığım günaydınlar. Necdet abim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu mangal fırçası mı bu Nida? Telli fırça. Onlardan mı alayım dişlerimi? Her şey ortada, hiç saklımız yok demiş Ergin Kurcalı.

Bu ne be Enis? Ali Molla Molla Ali. Ali Molla Molla Ali. Autokinesis. Ali Molla Molla Ali. Gümüşak G sınıfı ehliyet bile veriyor. Otomatik vitesli arabaları var. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyenler, baylar ve bayanlar. Onlar 8 ortak. Autokinesis. Ali Molla Molla Ali. Ali Molla Molla.

2 chain. Bunyaba Xtouch Sekiran Akruz ve Ena Dorayan Lugares Nostro Spotify. Bu bilgisayarda benim Spotify'm yok ki. Açmıyor bu şarkıyı. Extra Xtouch Fil Diyeti. Ispanaklı yumurta fil diyeti. Haylan ol lilli. Haylan ol lilli.

Oo, benim Oğuz'um nerede? Özkan Mehmet Özcan. Yasıköy Yalancı yolunda. Birinci kilometrede sizlere hizmet veriyor. Özkan Mehmet Özcan sevgili dostlarım. Özkan Mehmet Özcan. Bu işin ustası onlar. İnşaat panellerinde ta Girit'ten Evros'a kadar her yerde en uygun fiyatlar bizde. Bu panelleri yapmış olduğumuz konteynerları gelin yakından görün diyorlar. İnşaat malzemenin de adresi. Hello DJ Pusa Sagapaito Arapezyan. Hello Arapamerapezyan. Dün nerede oturuyorduk biz şeyde? Lazakola'da. Bu şarkı bir çıktı. Garsonlar marsonlar. Turistler de baka kaldı diyor. Ne yapıyor bu deliler bu deli? Yürandılar. Oynamaya başladı herkes. Vallahi billahi. Çok deli buranın yerlileri de. Buranın yerlileri de deli. Tam Argostoli merkezde. Evet, Argostoli'ye gelirseniz tam Argostoli merkezde Platia'da. Platia'nın biraz daha üst noktasında Lazakola var. Gidin. Çok güzel şeyler var. Lazakola'da yiyebileceğiniz uygun fiyatlar. Dün o Lazakola'dan aşağı bir hemen bir zaten 50 metre 20 metrede meydan. Meydanın bir tarafına giriş yasak. İki tane kızan dövmeli mövmeli bir tane arabadan hayda arabayı soktular oraya. Polisler hop durdurdu bunları. Durdu kızanlar. Karşıda ne konuştuklarını anlayamıyorum ama arabanın kiralık olduğu belli. Arabanın evraklarını istediler. Bir kağıt çıkardılar. Beyaz bir kağıt veriyor araba kiralama şirketleri. O kağıdı çıkardılar. Kızan diplomasını çıkardı. Kızan dediğim küçük işte 20'li yaşlarda falan bunlar herhalde. Taş çatlasın 25'tir. Uzaktan seçemedim. Ondan sonra polis bunları tamam dedi gidebilirsiniz dedi. Bunların gidecek hali yok. Birisi çıkardı telefonunu polise verdi. Buraya gideceğiz, buraya nasıl gideceğiz diyor herhalde. Telefona yazamıyor. Polisler bu sefer iki tane polis geldi, indirdiler bunları arabadan. İndirdiler, başladılar önce üstlerini başlarını her yerini yokladı polisler bunların. Sonra arabanın içini aradılar. Kesin kızanlar ne çektiyse artık bilemiyorum ne olduysa. Sonra işte bütün turistler çıktı baktı bakıyoruz orada ne oluyor falan filan diye. Ama polisler alkotest yapmadı. O ilgimi çekti. Yani. Gerçi onlar sarhoş değildi. Onlar başka şey yapınıktı galiba. Vallahi billahi bilmiyorum artık gençler nereye gidiyor da. Sonra bıraktılar. Kızanlar gitti galiba. Göremedim karmaşalarda ne oldu. Ben zaten yememle meşguldüm. Peki gidelim göremedim ama baktım yok olmuşlar sonra. Polisler eğer onları o kafayla gitsen diye bıraktılarsa polislere de şaşarım. Bu arada çok polis var. Söyledi ama bana arabayı kiralayan şirket dedi. Devlete para lazım dedi. Polisler çok durduruyor, çok yazıyorlar bilesin dedi. Beni şimdiye kadar hiç durdurmadılar ama çok her yerde herkesi durduruyorlar. Bırak ya falan ya polis yağmış bırak polis yağmış. Pamela ne diyor mazayla Pamela. Bugün Selanik'teyim dostum, çok normal kırılması, inan ki titiz insanların başına çok sık geliyor bu tür şeyler dostum demiş Seden. Oğuz Mehmet, fırçanın kırılması mı normal? Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler derim demiş bu israfıyla. Yine Hasan, Deniz Mehmet, iyi yayınlar dilerim demiş. Deniz nereden çıktı, sen bana niye yazdın şimdi durup dururken? Bayram değil, Selan değil. Sen bana hiç yazmazsın da o yüzden dedim yani. Buna da yazsak bir türlü yazmasak bir türlü demiştir. Türlü türlü rahatsız. Kim bu yanımdaki demiş, kim o yanındaki be? Abi o Tayfun'muş ya. Abi Rasim siz niye öyle yandınız? Abi sizi alıp içeri atacaklar. Nasıl metanastiz diye. Hey! Abi siz hiç ne Yunanlı'ya benziyorsunuz ne Türkiye. Bambaşka olmuşsunuz. Bambaşka. Bambaşka bir yazmışsınız. Vay vay vay vay vay vay. Pek nafile olmuşsunuz. Pek nafile.

0: fırçadan başka bir şey daha mı kırıldı? Evet evet fırça diyor Seden. Seden! Fenalık yapma Seden, fenalık yapma. Elan Yanohia. Kalimera. Ceren abi, İspanya sıcak galiba. Azıcık sıcaklar galiba başına vuruyor sıcaktan Ceren abicim. Ah bacağın abi, ah bacağın abi. Sen gitmesen o İspanyalara. Sıcak oluyor İspanya. Madrid sıcak oluyor, sıcağın çözsün. Yazın son çok Madrid dedin sen değil mi? Ah bayağı vah bayağı vah bayağı. Tatile gelirken en çok pişman olduğun şey ne derseniz, pişman olduğum şey şu. Eşek kadar bir tane bavul aldım. Onu aldığıma çok pişmanım. İnanın yemin ederim size az solistler böyle bu kadar eşya almaz yanına. Tarkan almaz. Tarkan zaten almaz da Bülent ablam bile bu kadar eşya almaz. Hayır ben niye almışım bu kadar pantolon, uzun pantolon, kısa pantolon, dünya kadar tişört. 6 tane mayo. Topu topu bugüne kadar bu 11. günüm mü 12. günüm mü 2 tane mayo giydim. Tişört, dün bir tişört giydim farklı bir şey. Onun dışında hep kolsuz tişörtle dolaştım. Yok ayakkabı, 4 çift ayakkabı aldım. Kardeşim dedi abi dedi sen dedi deli misin dedi içimden dedim akıllı olacak halim yok ya. Hayır valizi zor kapattım, havaalanında zor oluyor. Tangır tungur tangır tungur oradan oraya taşı oradan oraya taşı. 23 kilo sınırım var, 21,5 kilo geldi valiz. Bir de çantam var orada gene radyo düzenleri var. O da 6,5 kilo. O da ayrı. Onu gene bir yere bırakmıyorum. Havaalanlarında transferlerde de bırakmıyorum. Bagajlar mesela Kavala'dan direkt şeye geldi. Kefalonya'ya geldi ama Atina'da mola verdik. Ben çantamı taşıyorum. 6,5 kilo mikrofonlar, miktiler onlara zarar görür. Niye bu kadar almışım anacığım? Niye bu kadar şey aldım onu hiç anlayamadım. Hiç anlayamadım. Alın sizi Hopsa Mehmet.
1: Dinleyicilerimiz devam ettiniz, devam ettiniz.
0: Alın sizi Hopsa Mehmet.
1: Da devam ettiniz. Saatler 23.50'yi göstermekte. Şöyle.
0: Celal abiye niye öyle diyorum? Akşam bana durduk yere mesaj göndermiş Celal abi. Diyor ki iyi günler diyor. Gürkan diyor. Kardeşim Yunanistan'da Bulgarlara rüşvetle trafik için bilgi almadan ehliyet verilirmiş. Bu size de bize de trafikte zorluk yaratır ve iki tarafta da büyük zarar eder demiş. Hiç cevap vermedim çünkü öyle bir şey yok. Çünkü öyle bir şey yok. İyi defa Celal abiden duyuyor. Siz Enis Alimoğlu'na Bulgarlara rüşvetten ehliyet mi veriyorsunuz?
1: Hattımızı bile arayanlar var. Şöyle hemen açalım telefonumuzu. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hemen adınızı alabilir miyiz?
2: Ben Yeliz.
1: Yeliz. Evet Yeliz Karagülüm. Nereden bizlere katılmaktasın?
2: Gırcal'dan.
1: Gırcal'dan mı?
2: Ya ma.
1: Ma.
2: Ma.
1: Ne yapıyorsun bakalım Yeliz Karagülüm? Niye bakalım?
2: İyiyim ben. Sen nasılsın?
1: Çok şükür be. Edecek bu kudaldan. Gırcal'da hayat ne yap bakalım?
2: Gırcal'da hayat süper ba. Ne yap olacak?
1: Süper mi?
2: Süper süper. Gelin buraya.
1: Vallahi yiyeceğim mi ba?
2: Yiyeceğim ba. Espa.
1: Gırcalı'nın neresinden?
2: Gırcalı'nın içinden.
1: İçinden.
2: Ya. İçinden. Göbenden, göbenden.
1: Göbenden, tömbenden.
2: Ya.
1: Evet.

0: ne yapıyorsun bakalım? Okuyor musun? Çalışıyor musun?
1: Okuyorum baga arajım.
0: Okuyorsun.
1: Ya işte. Zemedioski Kolej'de ne yapın?
0: Kaça gittisin?
1: Baba yeni başladım.
0: Ma.
1: Ben okulu bitirdim de.
0: Ya.
1: Kodosuk antasla yaptım baga arajım, anlamaysın sen bu işi.
0: Da kuzum arkadaş, ne yapıyor öyle uş be?
1: Ötürlü oluyor be ya.
0: Boş dur iş bakara gülüm.
1: Bırak şimdi, sen anlamayız bu işleri galiba.
0: Anlayın ben, anlayın da.
1: Anlamaz yerine mi alıyorsun kendini?
0: Anlayın da anlattıram ayrın. Ne yap bakalım mektepte daskeller, ne yap bile altı yazıyla mı çizili ama altı bile kanada.
1: Ne yap yazmayacaklar, yazmazlarsa kıracaksın kafalan ya.
0: Ma.
1: Ya.
0: Ya bakara gülüm. Ne yapıyorsun sen öyle?
1: Ya be.
0: Çok fena.
2: De böyle işte, Hopsa Mehmet de canlı yayın alıyor, konuşuyor işte. Hadi bir dinleyicimizin isteğini kırmayalım. Kırcaali'ye günaydınlar diyelim. Ağlıyorsam yaşıyorum diyelim. İkameti veya oturma izni olmayan kişiler burada ehliyet çıkaramıyorlar zaten demiş Enes Şerif, gülmüş haha demiş. O yüzden de cevap vermedim zaten. Her yazana cevap verirsem kafayı bozmam lazım. Neler türlü türlü neler neler yazanlar var bir bilseniz. Vallahi billahi. Hakikaten. Ondan sonra diyorlarmış bu çok gururlu cevap vermiyor. Hayır, bana doğru dürüst bir şey sorarsanız efendim cevap da veririm, her şeyi yaparım ama şimdi ben zamanımı kalkıp değerli zamanım o anda da kim bilir ne yapıyordum ben şimdi burada, benim adada son günüm zaten, üzüntülüyüm buradan ayrılıyorum diye. O bana gitmiş neler yazmış. Hayır, olmayacak. Nereden, rüyanda mı gördün, ne yaptın, nereden çıkardın bunu? İyice de 3. dünya ülkesi değiliz de bayağı canı 3. dünya ülkesiyiz ama o kadar da değiliz yani. Bülent Ersoy şaşırttı. 40 bavulla gitti, 61 bavulla döndü. Program için bir ay önce Hindistan Mumbai'ye giden Bülent Ersoy Türkiye'ye döndü. 40 bavulla yola çıkan usta sanatçının 61 bavulla gelmesi dikkat çekti. Bülent Ersoy bavulların başında beklerken fotoğrafını da çekmişler. Gözlerine. İşte diyorum ya, yapsa ancak Bülent delisi yapar bunu.

almaz başka şey zaten o bavulları demiş Ahmet. Just Green. Bir tır lazım Bülent ablama demiş. Bülent ablamın Tesla'sı var. Özel altın kaplama boyatmış. Şimdi Tesla'dan sonra aynı renk Mercedes almış. Onu gördünüz mü? Vay vay vay vay vay vay vay vay.

İlektro Radyo'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı Alpay ve Altan kardeşler, onlar benim en uzun soluklu, en eski sponsorlarımdan. Sünnetçi Köyü'nde, Sünnetçi Köyü'nün merkezinde sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Beyaz eşya deyince aklınıza gelen her şey güneş panellerinde toplam ve perakende satışlar, güneş enerjisi termosifonları, klimalar, ısı pompalarının satışını ve kurulumunu yapıyorlar. Alpay ve Altan kardeşler, onlar kocaman bir ekip olarak sizlere hizmet veriyorlar. Tabii klima alanında da, şimdi yazın tam klima zamanı, size hizmet veriyorlar. Şimdi bana Bülent Ersoy'un linkini gönderen kardeşim. O karşılıksız bir aşk yaşıyor. İnşallah karşılıklı olur aşkı da. O diyor ki, haberin var mı diyor seni çok sevdiğimden. Haberin var mı diyor yüreğimin sesinden diyor.

Ali. Haberin var mı seni çok sevdiğimden? Ali, haberin var mı gülü yüreğimin sesinden? Yıllar yılı gizliyorum, hep içimde saklıyorum. Kimselere diyemiyorum. Gizlediğim aşkımsın sen, sakladığım sevdamsın sen. Gönlümdeki büyük sırsın sen.

Sen Eskişehir episod yayınız Şerif. Dün ben seni onun için aradım ama olaylardan dışarı kalıyorsun, söylemeyeceğim şimdi. Dün ben o olayla ilgili sana bir şeyler söyleyecektim. Sen çok şey kaçırdın. Çok bölüm kaçırdın gene. Gene geriden geride geliyorsun hep. Sen git kokoreççi. Merhabalar turist abim demiş Gökay Topulu. Neredesin be? Neredesin be? Neredesin be? Neredesin be? File. Hey lan, hey.

İyi gidiyor bizim de. Sana da kolay gelsin demiş İsmail Emine Salih. Hepimize kolay gelsin sevgili dostlarım. Güner ablam, sevgiler saygılar. Alkışlar size.

0: Gökay. Leylim ley. Leylim ley Gökay. Günaydın Gürkan Sadaki şarkı Yaban Mersin'i toplayan kadınlara gelsin demiş. 800'de biten numara. Ben de yalnız numaranız yok. Gülay. Ha.
1: Allah'ım.
0: Ha tamam. Tamam. Günaydınlar.

0: Erol Mehmet.
1: Kalbimi.
0: Evrensel Mermencilik, günaydınlar.
1: Kanımda.
0: Bizim Cafe Neco'nun eşi Gülay olmasın, olması lazım demiş Ali Molla. Evet, Cafe Neco'nun eşi Gülay. Kimse olmasın.

0: traktör.
1: Mesut traktör tamiri yapıyor. Senden Mesut ikinci el traktörler satıyor. Olmaz. Mesut en uygun fiyatlarla bu işi yapıyor sevgili dostlar. Sonis ve Kioti marka traktörlerin ana bayi. Ve bu traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Kanımda, canımda. Türkiye'den traktör kabinleri getiriyor. Traktörlerinize toz girmiyor. Traktörleriniz daha güvenli oluyor. Sıcak olmuyor, klimalı oluyor. Yeter. Gidin Mesut'la konuşun. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Bu şarkıyı ben güzel şarkı müzik olarak falan çok da bilinen, herkes tarafından sevilen bir şarkı da, böyle bir kıskançlık olur mu bilemiyorum. Yani bu kıskançlığın level atlamış durumu. Kıskanırım seni ben kendi gözümden bile. Anam bile okşasa benim bağrım taş olur. Bu nasıl bir şey? Bu hastalık resmen ama. Yani bu normal bir şey değil ki. Yani böyle bir ilişkinin ilerlemesi beklenemez zaten. Böyle birisi olacak, beni bu kadar kıskanacak. Vururum kıçına tekmeyi. Haydi derim. Kaç git buradan manyak. Hasta. Hasta. Hastalık mı? Haydi derim. Haydi bakayım. Kurtulamazsın da böyle manyaklardan ha. Böyle ilişkiler yaşadığım oldu benim. Kurtulamazsın. Vallahi çok fena oluyor. Katiyen bunlar. Psikopat oluyor bunlar. Kurtulabilirsen sonra. Ve benim de başıma gelmeye kalmadı. Şu 38 senelik hayatımda ya Sondur'a çok teşekkür ediyorum. Efendim mimar mühendis Sondur Ali. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlıyoruz diyor Sonnur. Çok teşekkür ediyoruz Sonnur'a sevgili dostlarım. Programımıza yaptığın kafelerden dolayı diyecektim. Katkılardan dolayı. Le Caps Cafe var sırada da, o yüzden Le Caps Cafe'ye. Le Caps'a da günaydın. En çok Le Caps'ın neyini merak ediyorum. Niye merak ediyorsam o kadar bilmiyorum. Cumartesi günleri kuzu yapıyorlarmış fırında. Herhalde çok hoşuma gidecek, ondan merak ediyorum. Salih Le Caps kafe ve üzeri ortamı yenilediler, çok güzel oldu. İli marka kaliteli kahve servisleri var. Paket servisleri var. Izgara çeşitleri, aynı zamanda ızgarada pişmiş menüler. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte, tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetimiz her cumartesi fırında kuzu bulunur diyorlar. Toplu organizasyonlar özel günleriniz için toplu menüler hazırlıyorlar. Yassıköy'de anayolun üzerinde, İskeçe'ye giderken okula varmadan önce sağ tarafta Le Caps Cafe. Le Caps. Aydın Mehmet gene bana bir fotoğraf görmüştü, göndermiş. Görmediğin abisinin villası olmuş. Ha, bana fotoğraflarını yolluyor. Abisinin Bursa'da villaları var. Kara para aklı yekesin. Bu tarz ilişkilerde genelde bir taraf gazetelerin 3. sayfasında haber oluyor. Kıskanç eş sokak ortasında sevgilisini 18 yerinden bıçakladı falan diye demiş Nida. İyi tatiller abim sana. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere demiş Gökay. Gökay'ım sana da kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok mesaj geliyor. Sevim Halil. Sevim hoş geldin. Sevgiler, saygılar. Periköse. Günaydın, ben geldim. Ne var ne yok. Oralarda nasıl gidiyor tatil? Dinleyemedim bu hafta demiş Perihan. Tatil olur da kötü gider mi Perihan'ım? Nurten ablacığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Sizin oralar nasıl Perihan? Ne var ne yok Perihan? Hoş geldiniz hepiniz. Başka aktarmadığım mesaj var mı? Yusuf Kamber bir mesaj yazmış ve silmiş. Yok zararı. Şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya. Ah vah pembe gönlüm sende, gidişat iyi gözükmüyor demiş Gürdan Salih.

bakan gözler kör olsun. Deva vatandaşa hizmet bürosu iki kardeş sevgili dostlarım. Özel kep niteliğinde her türlü sigorta şirketiyle çalışıyorlar. Inter-American gibi, Esniki gibi büyük sigortalarla çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılabiliyor. Araç ve devir işlemleri de yapılıyor. Papatima 37'de Şapçı'da espresyonistin yanına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Az önce ilişkiler için dedin ya bu kadının yaptığı manyaklık asıl demiş. Bir şey göndermiş bana İlker. Portekizli bir kadının Kenan Yıldız hakkında yaptığı yorum. Hayalim beni 3 kez hamile bırakıp yapayalnız terk etmesi ve çocuklarımızın nafakasını ödemeyi reddetmesi. Bunun üzerine benim onun evine giderek büyük bir olay çıkarmam ve her şeyi kırıp dökmem. Son olarak da beni kolumdan tutup bir köşeye sürükleyerek 4. kez hamile bırakmasıdır falan demiş. Ama bunlar ruh sağlığı dengesiz insanlar işte. Türkiye'de de bir adam çıktı ya ama bir kadın çıktı ya ben Trump'ın kızıyım dedi. Günaydın yanıyoruz ne sıcak bura. Sana da iyi tatiller derim demiş Rıdvan Ali. Tütün tarlasında bak tütünler de uçları yanıyor. Sıcak yazın sıcak olacak de yakına kadar soğuk diyorduk. Ben buraya dün baktım kot ceketim duruyor kanepede atmışım ilk geldiğim gün. İlk geldiğim iki gün burası serindi. Ben gelirken ayın kaçında geldim ben buraya günleri ayları tatilde günleri falan hepsini unutuyorsunuz. Neyse ki program yapıyorum da hatırlıyorum günleri. Ayın 24'ünde geldim değil mi? O sabah bayağı serindi. Kot ceketimle geldim hatta uçakta havaalanında hiç çıkarmadım. Hep klimalar enseme vurdu. Şimdi cekete bakınca böyle bir fenalık geliyor bana. Bir ceket bana bakıyor ben cekete bakıyorum fenalık geliyor içime. O derece. Ya yazdanı yapacak da bu sene Avrupa'da çok acayip sıcaklar oluyor. Avrupa'da çalışıyorlar bir de dostlarımız. Kötü yani zor. Ve ne diyelim sevgili dostlar? Deva da dedik. Hamdi abiye sevgiler gönderelim. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de iyi, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Dört mevsim. Ağaçların altında şırıl şırıl akan suların serinlettiği harika bir ortamda Kozluköy'de sizlere hizmet veriyorum. Arabam kirlendi. Arabamın içi ve dışını yıkamak istiyor. Zamanım yok, üşeniyorum. Gürkan Nesli'nin oğlu gibi hiç araba yıkamaktan hoşlanmıyorum diyorsanız. Efendim ne yapıyorsunuz? Sonafro'ya gidiyorsunuz. Sarıcı'ya giden yol üzerinde demir yolunu geçiyorsunuz. Biraz daha ileride mezarktan sonra solda Sonafro var. Vedat lan! Özcan var sevgili dostlar. Arabanızı onlara emanet edin. Instagram'da Sonafro olarak bulun, takip edin. Instagram'dan telefonları bulun, arayın. Gelip arabanızı alsınlar, yıkasınlar, temizlesinler, getirsinler. Tarım aletlerinin, traktörlerin, kamyonların, otobüslerinin bakımın, şeyini, yıkama işlerini de yapıyorlar. Özel rampaları var. İsterseniz altından da yıkıyorlar. İsterseniz arabanın motorunu yıkıyorlar. Ki motorunu yıkatırsanız bu havada kuruması şeydir, çok kolaydır. Yani bırakırsanız güneşte kurur, herhangi bir sorun, problem olmaz. Normal arabalarda. Şimdi benim arabam elektrikli arabalara, akülü arabalara bu yapılmaz herhalde. Benim arabanın dışında normal, içten yanmalı motoru olan arabalara yapabilirsiniz bunu. Ben bunu dün yayınladım mı be? Erdem, bugün yine verelim şeyi. Kocası her gelişinde hamile bırakıp gidiyormuş kadını. Sefa Doğanay. Bizim buralarda iyi aynı sıcaklar var. Bildiğin gibi zaman şimdi demiş. Perihan zamanı şimdi sıcakların. İsmail Emine Salih. Ümit Besen. Son şarkı. Bir sponsorcuk daha sıkıştırayım ara yere. Kayık tamiri. Kayıkların bakımı. Teknelerin bakımı. Servisi. Kayık tekne motorlarının satışı. Tohatsu motorlardan sonra şimdi de Silva motorların bayiliğini aldı.
Hüseyin hem köylümdür. Dizkeç'e girişinde flamingoya varmazdan önce sol tarafta sizin hizmetinizde sevgili dostlar.

damla yaş oldun sen gözlerimde. Dudağımdan düşen bir şiir oldun.

0: Hayriye teyze, günaydın. Haşim yayında yok mu?
1: Sana yazdım en son şarkımı. Bir daha seni anmayacağım.
0: Haşmet, yayın yapmıyor mu bugün be? Hayriye teyzem demiştir, öteki büyük kız anda dinleyeyim demiştir. Günaydın Karaçanlar, günaydın Hayriye teyze.
1: En son şarkımı bir daha seni anlayacağım.
0: Boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz Yalımlı'da ekibiyle beraber harika hizmet veriyor. Eray Harbaz ve ekibi. Boya işlerinin uzmanı, bir telefon etmeniz yeterli. Benden telefonu isteyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Eray'a. Kolay gelsin tüm ekibe. Efendim, HS Kars Yastıköy'de araba kiralama hizmeti veriyor. İkinci el arabalar getirtiyor. HS Kars'ta minibüs var. 9 kişilik kiralayabiliyorsunuz. HS Kars'ta Hüseyin Aspat ve ekibine günaydınlar. Satılık bir site var. e-ktinotrofia.gr sitesi sahibinden satılık devrediyorlar. Geliri, gideri, Google görününü, her şey çok iyi. Size açık olarak, net olarak aylık gelirini, 6 aylık, yıllık gelirini anlatabilirler, gösterebilirler. Gidin, konuşun, görüşün. Yatırım yapmak isteyenler, tarım, hayvancılık sektöründe, yem sektöründe hizmet veriyor bu site. Gidin onlarla konuşun sevgili dostlarım. e-trinotrofya.gr sitesine girin. Orada telefon numaralarını da göreceksiniz zaten. Bak, şikayet yapıyor İzmirli, hangi bir İbo çal dedi. Diyor. Faik Tuzlacı bir fotoğraf göndermiş. Köpek mi şikayet yapıyor? İzmirli. İzmirli ne demek? Köpek, köpeği İzmir'den mi aldın? İzmir'den mi getirdin? İzmir'den diye mi sattılar, yutturdular sana? He?
2: Aset komşular. Bak, kocam saltanat yaptı bana. Erkek gibi işledi, Avrupa'da aldı, tuttu, bütün altınları getirdi. Bak, kelepçem yaşasın, evimin direği yaşasın. Muzafferim hiçbir yerde işletmedi beni. 4 tane de aslan gibi çocuk yaptırdı bana. 5.'si de yolda. Kocam her gelmesinde hem bilezik getiriyor hem depoyu fırlayıp gidiyor. Erkek gibi işliyor bizim kocalarımız. Seninki ne yaptı? Sizinkiler ne yaptı? He? Kasinolardan çıkmıyor diye bütün hepsi metresler tutuyor. Bokumu yiyor. Kokudan sülalenizin yanına yaklaşmıyor. Sinekler geziyor etrafınızda. Allah'ın bitlileri. Sizin gibi ayarsız değil. Hepsi 24 ayar bak. Neyse, sizle moralimi bozmayacağım. Stiga na kokotmuşta vaş, suvaş druk noinat. Stiga koku zabuşta vaş, utreşte zem razış pak. Stiga.
0: Al Faik. Epa Faik. Al İbo. Al. Helal. Al sana İbo, al sana İbo, al sana İbo.

Taberna Korifi. Bugün günlerden Perşembe, yarın canlı müzik var Taberna Korifi'de. Bugün de açık. Yaz programına geçtiler artık. Her gün açık. Taberna Korifi'ye günaydınlar. Taberna Korifi'ye günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Enfes köfteler. Faik Tuzlacı bile bayıla bayıla, ayıla bayıla yemiş köfteleri. Hatta Faik Tuzlacı'nın arabasının Kiraz Festivali günü arabanın oraya bırak, buraya park edebilirsin demişler. Ne güzel, ne güzel davranışlar, ne güzel davranışlar. Ben olsam lastiklerini patlatırdım, delerdim. Korifi, yarın akşam canlı müzik de var Korifi'de. Bulatköy'ün gururu Korifi. Rıfat Marketler, marketçilik alanında fark yaratmaya devam ediyorlar. Rıfat Market'in Kurcalı şubesi. Efendim, tertemiz ortamıyla, hijyenik ortamıyla, raflarıyla, harika kaliteli mallarıyla, çalışanlara olan güler yüz hizmet, çalışanların güler yüz hizmetiyle, çalışanlara ve müşterisine saygılısıyla fark yaratıyor Kurcalı'da geniş parkeriyle de hizmetinizde Rıfat Market.

Ferdi Tayfur'dan Yaktı Beni şarkısını yayınlar mısınız demiş Hafize Ali. Şu anda yayınlayamam. Çünkü hareketli şarkılara geçtim. Daha sonra yayınlayabilirim. Hazırlarım. Dinlerseniz eğer programı. Yes.

Faik dostum için İbo'dan ne faydası var rica etsem? Faik ne faydası var bunun be yahu demiş Gürdan Salih. Güzel şarkın. Güzel şarkı Gürdal'ım. Ama şimdi hareketlendim. Bak Temu'dan bana halen cevap vermediler hiç.

Hijyen Servis Hasan, Batı Trakya'nın hijyeni için, ilaçlama hizmetleri için, iş yerlerinizin periyodik olarak ilaçlanması için. Efendim, harika hizmet için, tuvaletlerinizin güzel kokması için, sineksiz, yılansız, mulansız, böceksiz bir hayat için hijyen servisi Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis, hijyen servis, hijyen servis. Tam karşısında Mekke Trengi'nin olduğu yerde Fatih de var. Fatih koltuk düşüyor, kumaş düşüyor. Arabaların tavan kapılamaları, kumaş döşemeleri Fatih'te sevgili dostlar. Koltukçu Erol'un oğlu Fatih, bu işin uzmanı. Gürdal, internetimizi ona harcamaktan hiçbir faydamız yok demiş Mike Tuzlacı. Ama Malaka, 23 euroya paket yapıyorlar. Al, yapsana kendine ayda 23 euroya sınırsız bir paket. İnternetini harcarmış. Oh, oh, oh, oh, oh. Hatta eşine falan geçersen daha da indirim yapıyorlar. 19-20 euroya sınırsız internetin sınırsız konuşman oluyor. Allah'ım ya Rabbim sen ya.

0: tat. Kim kırdı fıçıları tat tat. Henüz kırdı fıçıları şak şak. Haşim'e çok teşekkür ederim. Alüminyum demir doğrama işleri. Haşim, 25 yıllık tecrübe. Alüminyum demir doğrama. Plastik kapılar, camlar, PVC plastik dedim. Demir işleri, balkon işleri. Ahmet Koca Mustafa dostuma günaydınlar bu arada.
1: Şimdi
0: Angelidis'in karşısında eski Zamos Kars'ın olduğu

0: kırdı fıçıladı çat çat. Nurgül'ün eğlencesi salon full dolu olacak. Nurgül yaptı mı böyle eğlence yapıyor Sizan İsmail'le beraber. Hem de giriş yemekli 15 euro, bir de orkestra da var. Çekilişlerde muhteşem, çok güzel hediyeler var. Efendim harika mezeler var, harika bir sofra donatacaklar. Izgara tavuk, ızgara tavuk ala krem soslu, schnitzel tavuk, dolgulu biftek. Dolgulu bifteyi şiddetle tavsiye ediyorum. Alkolsüz içecekler, sabahlara kadar eğlence, orkestra ekstra eşliğinde. Efendim Posidonio Palas'ta. Yarın akşam son biletler. Kapıda bilet satışı olmayacak. Efendim Nurgül'den Peças'tan geçip alın. Trakya Mobilya Ferişte'den geçin. Ebru ve Ayşe kuaförlerden geçin, alın.
1: Şimdi
0: biletlerinizi. Es Dizayn Esma'dan geçin, alın biletlerinizi.

0: Faik 2264 Ligir Dekayev Domu. Faik sınırsız gigabyte, sınırsız 2000 SMS. Benim paketimden var Faik'ta da. Malaka demiş. O zaman niye sana harcayamam gaybe şeylerimi diyorsun? Gigabyte daha mı diyesin mi Faik?
1: He? Hadi bakalım harbiden kaynattığı için protozame
0: küçük. Bu sabah tanıtmış, bu sabah takmış ağzına malaka indiriyor, malaka pindiriyor beni.

0: Ay, Hasan kalp bırakmış. Ondan sonra cuma söyleyeyim. Abi son 10 kişi, ha gayret bakalım, hedefe ulaşıyoruz. Heyecan dorukta demiş. Nasıl yani, salon hınca hınç, bütün yerler doldu mu? Şimdi ben bile kıskandım seni. Nasıl dolduruyorsun sen o salonu? Ben olsam ben dolduramam salonu. Ben doldururum gerçi. Nasıl doldurmuştum şeyi? Bütün doldu taştı insanlar. Tropikal'in yeni açıldığında bütün doldu taştı salon. Neresi anons estik? Yılbaşında eğlence yapıyoruz. Herkes geldi. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Sağ olasınız. Eğlencelerimiz de iyi oluyor. Güzel oluyor ama. Mesela şeyde eğlence yapıyoruz sık sık. Korifi'de. Orasında herkes dolduruyor. Geliyorlar. Eğleniyoruz. İçiyoruz. Gülüyoruz. Giriş miriş yok. Bizim yaptığımız eğlencelerde herkes kendi parasını ödüyor tabii ki. Ne yerse ne içerse. Onların parası ödeniyor. Pulete. Şimdi sizlere Astrolist Bayramı şarkısını tekrar dinleteyim mi? He? Efendim en büyük teşekkürlerim.
1: Dinleyicilerim.
0: En güzel teşekkürlerim. Yahya Bey ile eşrafından. Sevgili diyetisyenim Elif Kara Osman Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Çünkü beni bu hale getiren o. Çünkü beni böyle muhteşem yapan, yürüyen cazibe yapan, yahşi cazibe yapan Elif. Ve Pınar tabii ki. Elif'le başladım, Pınar'la devam ediyorum. Gittikten sonra devam eder miyim bilmiyorum. Pınar görüyor musun fotoğraflarımı nasıl? Ne kadar fitim fotoğraflarda. Sizlerim. Pınar'la devam ediyorum. Gittikten sonra devam eder miyim bilmiyorum. Pınar görüyor musun fotoğraflarımı nasıl? Ne kadar fitim fotoğraflarda.

0: Arada sizin hizmetinizde eski mahkeme binası dairesinin arkasında.
1: Saygıdeğer dinleyicilerim,
0: ben daha 5 dakika dinleyeceğim, çaldın çaldın demiş Faik Tuzlacı.
1: Saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
0: Bak dinle bak, seni ne kadar sevdiğimi göreceksin. Gürkan oynamasına devam demiş Erdal Bayram. Sen devam ederdim ama sen benim eşki müşterim değilsin ki, sen yeni çıktın piyasaya. Sen kimsin falan filan diye sordum, hiç cevap da vermedin. Sen daha benim 10 günlük 15 günlük dinleyicimsin. Faik beni yıllardan beri dinliyor beni Faik'cim. Ya? Faik'in istediği Gürdal'ı Gürdal'da öyle, istediğim olacak, senin istediğin mi olacak?

0: Senin yerine yorum yapanlar var mı? Hatip'in kırmızı mendili gibi çıkanlar var. Merak etme demiş Leblebi Hüseyin Ağam. Nasıl yani, anlamadım.
1: Salını sarını gelen
0: yani benim fotoğraflarıma falan yorum yapanlar mı? Tabii canım. Kıskançlığından geberenler var. Bakıyorum mesela 17 bin falan beğeni almış geçenki fotoğrafım. 400 kusur tane beğeni almış. 17 bin kişi görmüş. Elleri beğen kopçasına gitmiyor. Bazı haset insanların.
1: Bana bu güzel çiçekleri göndermek lütfunda bulunan...
0: Ya onların içi pis. Allah belacıklarını versin onların.
1: Sevgili dostum armatör Türker Atakan beyefendiye... Benim her şeyimle yakinen ilgilenen... Özel doktorum Giresun eşrafından Sayın Nahit Fındıkoğlu beyefendiye... Bu arada hızlı seferiyle ünlü sevgili dostlarım... Şoför Kamil ve Mavi Neşref'e... Ve her şeyim...
0: Bir şoförüm bile yok.
1: Huzurlarınızda teşekkür...
0: Şoförümle kavgalıyım, bir şoförüm bile yok. Teşekkür edecek. Kime teşekkür edeyim?

0: var mı?
1: Sen de beğenmiyorsun bak, kırık kafalı diyor Gökhan Karali. Ama insan kendi fotoğrafını kendi beğenir mi, manyak? Onu zaten sen paylaşıyorsun. Kendi fotoğrafı insan kendi beğenir mi? Neyi beğenmeyen ben? Başkalarının fotoğraflarını mı? Var mola. Ben özellikle şöyle bir şey yapıyorum, şaka bir yana. Ne oldu be sayın yönetmenim? Siz burada beni yalnız sanıyorsunuz. Bizim gibi ünlüler. Oho, benim aşçım burada. Benim bahçıvanım burada. Benim çorbacı başım burada. Özel çorba yapan çorbacı başım var. Benim yönetmenim burada. Benim tatile giderken aldığım menajerim var. O burada. Herkes burada. Ne oldu, sen ne diyorsun? Ne yapalım? Spot mu girelim? Ne yapalım diyorsun sen? Gürkan Müzik Good. Gürkan Spot. Ne anlatacaktım onu da anlatamadım. Gürkan yine tatilde. Rooster evi kızları çıktı. Raptır raptır bacaklarını attırı veriyorlar. Benimkileri beğenmiyorsun demiş Gökhan Karali. Beğenmiyorum. Çünkü ben bayram mesajlarını falan da öyle yapıyorum. Beğenirsem diğerleri diyecek ki bak benimkileri beğenmemiş. Onu özellikle yapıyorum. Çünkü benim 10 günkü

0: Pınar, dinliyor musun beni? Gördün mü fotoğraflarını, artık bitirelim bu şey işini. Ben çok zayıfladım, çok kaslandım. Tatildeyken vücuttaki yağ oranım %14'e düştü, %26'lardan. Sen onu benim külahıma anlat diyorlar içinden Pınar.
1: Tatilde bizimle kalın.
0: Hıttırı dottiri zattiri zottiri. Hattiri hottiri hıttiri hottiri. Kes. Spotu yarıda kes. Fahim 5 dakikası var benim Fahicim'in. 5 dakikası var, kes spotu yarıda kes. Nasıl neyin, nasıl sen benim neyimsin? Anlayamadım, nasıl sen benim neyimsin, ben neyim diyen.

kedilerin Mart ayındaki hallerine dönmüşsün. Artık diyet mi yaptı seni böyle? Yoksa başka şey mi? Orasını Allah bilir demiş Nida. Bir de senin içindeyse söyleme cevabını.

tatil dönüşü göreceğiz bakalım. Yavranın kaç demiş Pınar. Pınar, tatil dönüşü yalnız yine antibiyotiğe başlayacağım ben. Bayağı bir uzun süre görüşemeyeceğiz. Bak şarkıyı da bölüyorum ama dur şarkıyı başa alayım. Dün Ladakola'da bir tane tavuk döneri gördüm ama pidenin üzerine tavuk koymuşlar. Tavukların üzerine domates koymuşlar, peynir koymuşlar, yeşil biber koymuşlar. Koymuşlar. Çocuğa dedim, ben dedim bundan istiyorum dedim. Garson bana dedi, bunu dedi yiyemezsin tek başına, bu çok büyük dedi. Dedim yiyemezsem dedim eve alırım dedim. Neyse garson gitti geldi başkalarına bir şeyler yaptı. Ben oturdum yavaş. Onu yedim de arkadaşın şeyinden bile yedim. Onun üstüne başka ne yedim, domates salatası bile yedim. Ondan sonra garson geldi baktı. Dedi bunu dedi tek başına mı yedin dedi. Vallahi dedim tof bakara file dedim ama dedim pitasından dedim azıcık ucundan yedim pitanın. Baktı keze su feneti kası oldu dedi. İşte dedi göstermiyorsun o kadar yemek yedi dedi. Kızan şok oldu. Vallahi. Ama ondan sonra bu nemli havada çıktım. Argostoli'yi bilenlere söylüyorum. Ta o hani May Market falan var ya, oralardan başladım. Arabayı oraya park etmiştim. Zimodico Parco Argostoli'yi park ettim. Oradan ta aldım o köprüyü. O köprüyü yürüdüm. Öteki tarafa geçtim. Öteki taraftan bir iki tarafa geçtim. İki kere yaptım bunu. 1-2-3-4 kilometre yürüdüm. 2 kilometrede böyle yürüdüysem en azından 6 kilometre yürüdüm. Hızlı yürüdüm. O kadar yürüdüm eve geldim. Gene acıktım. Dedim Gürkan dedim. Başka yeme yesin dedim. Başka yemedim yattım. Tatil dönüş önce kilo vereyim sonra gelirim deme. Sen de Gürkan abi bazı danışanlarım gibi demiş. Hayır ben hasta olayım tatil dönüşü. Antibiyotik kullanayım Pınar. ben tatil dönüşü çok hasta olacağım antibiyotik kullanacağım. Antibiyotik kullanırken diyetisyene gidilmiyor. Sen dedin ya antibiyotik kullanırken gelme diye.

Gürkan abi, antibiyotik kullanırken vücut ödem yapıyor. Tartıda fark görmeyiz dedim diyor. Pınar, tamam işte ben de onu diyeyim. Tamam, aynı şeyi söylüyoruz. Ne yapayım şimdi yani, doktor antibiyotik kullanacaksın dedi hep arada bir. Nasıl antibiyotikse bu. Süre bakayım, sen şimdi bu My Market'lerden kaç para aldın? bu arada afiyet olsun demiş Ergin Kurcalı. Her şey var My Market'lerde, her şey var. Dün gittim kritikozlar bizim orada kritikoz yok. Kritikoz marketleri de çok ünlü. Erkekler için şey aradım, vit. Yok. Gülümsedim, çıktım gülümserken. Yasaz dedim kıza. Gelim git Gürkan dedim, sen May Market'lere dedim, onlar da vardır dedim. Gittim hemen May Market'e, elimden koymuş gibi buldum. Vitki Andres. Bu lette birisi bir şarkı istemişti. Onun hatırını kırmayalım. Yalnız nereden, kim ne istiyor, kim ne yazıyor, hepsini karıştırmış durumdayım. Bir taraftan da valizimi hazırlıyorum, bir taraftan da mutfağı falan topluyorum demesin. Avtosot Turkos Tivrom yarısı ne diye. Rula. Ondan da evi silip süpürüp böyle gideceğim demesin, Tifrom yarısını haftasuk stadyodis deyip diyebilir. Birisi benden bir şey istemişti. Bir şey yazmıştı da nereden yazmıştı onu da anlayamadım ben. Radyo Tevbi Günaydın Kalimera demiş. Yaktı beni demiş. Yaktı beni. Yaktı beni. Günaydın Theo demiş Scoot. Enare Dikaniz Aleti Kemartole. Arkadaşın ne ısmarladı demiş Alimolla. Hangi arkadaşım be? Bize de senin yediğinden sus bura biraz demiş Faik Tuzacı. Bir şey diyeceğim. Zakinthos'a geleyim mi ben de? Erhan abimden izin alayım mı? Abdurrahim'e şaba demiş Erdem Asi Hatip İsmail. Zakinthos seni harcı arkadaşım. Zakinthos'a benim gibi tilkiler gider ancak. Harcar seni yürüdü Zakinthos. Ne. Vallahi seninle garaz gir, harcar seninle garaz. Gazetenin birinci sayfalarını haber olarak çıkarsın bak. Beni burada bulmuşlardı arabaya. Radio City yazmışlar ben ona. Şimdi takıldım. Kim bulmuş, kim görmüş beni buralarda Bırak açamıyor, bırak açamıyor. Bir istek şarkım var. İsmail YK Facebook demiş Scoot. Git onu Haşmet'te iste. Ben istek şarkı çalmıyorum. Ne olmuş Facebook'a? Nasıl Facebook'muş o? İsmail YK'dan. Al sana yaktı beni. Ha, İsmail Yaka'dan Facebook. Ha, Ferdi Tayfur'dan Facebook. Ferdi Tayfur'dan yaktı beni. Bu şarkı ben kızanken çıktıydı. Kızanken de dedem bana bıra gittin de çalgıcı oldun bıra derdi. Hem dedem bana güzel şeyler söylerdi. İmam olmadın, hoca olmadın derdi. Dedem imam olmanı isterdi. Bindir imam olur mu ben? Ondan sonra ben teyple gezerdim köyde, bayramlarda alırdım teybi elime. Hatırlıyorum, Ferdi Tayfur'la gezerdim köyde, bir baştan. Yaktı beni. Kız hanım açmasan o sesini derdi. Dizeler, komşular. Mona Lisa gelinlik. 1570 tane gelinlik var Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Mona Lisa, Tuzcuköy girişinde 30 yıllık tecrübeyle azınlığı ve çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi. Aynı zamanda Mona Lisa gelinlik, gelin yolu yapıyor canlı çiçeklerle. Gelin arabası süslüyor. Gelin masası, gelin buketi. Mona Lisa'ya da günaydınlar. Okuyorum bitmiyor sponsorlar. Hasan çekiliş yap demiş. Çekilişi yarın öbür güne bırakalım. Nasıl olsa önemi yok. Çünkü bugün ben birazcık erken bırakmam lazım programı. Toparlanmam lazım.
Bugün çok içeceğiz dedim var. Eurofarma TL'me 5.48. Nerede? Agora Plus'ta Yarımçınar'ın karşısında. Eurofarma keçi ve koyun yoğurdu 1.20. Lacta 100 gram çikolata 1.99. 5 kilogram kedi unu 1.90. Agora Plus'ta. Bu sıcakta hiç gitmiyor bu şarkılar. Havlama sakın demiş Gökhan Karaali. Madem girdin slowlara bir de Aynur Haşhaş'tan Meyhaneci çalabilir misin demiş Nida. Çalamam. Yeter canıma geçirmeyin ama. Yemekte kendini bitirip arkadaşının da yemişsin. Arkadaşın ne yerdi demiş Alimoğlu. Arkadaş derken orada bir turist kızcağız vardı. Onun şey yemeğinden. Nereden öyle bir şey dedim be? Dinle bakayım programın öyle bir şey dedim mi ben be? Ama gözünüzden laf uydurmayın. Bakayım valizcimi toplama. Devam edeyim. Ay, sağ sur çekin.

Havada birdenbire bulutlandı. Yaktı beni, yordu beni, bu şarkılar da yordu beni. İşime bir tane karışmayasınız. Bu sıcakta, bu sıkıntılı havada yaktı beni, yaktı beni. Zaten hava da bulutlandı. Sabah sabah yaktın beni diyor. Scoot haklısın, vallahi ben de beni yaktım. Benim de hoşuma gitmedi. Hadi bir adam vardı, mısır heykeli yapmış, mısırın püskülünden su püskülü, mısırın ucundan su püskürttü diye. Adama soruyorlar, bu senin hoşuna gitti mi? Benim de hoşuma gitmedi diyor. Bu mısırın ucundan diyor ancak su püskürttürebilirdim, ne yapayım başka diye. Başak reklamı heykeli yapmış, başağın ucundan su fışkırıyor adam. Süt başak. Başak gibi olmuş. Adam kendi de beğenmemiş. Ben de çaldığım şarkıları kendim de beğenmedim. Günaydın abim. Kedi unu ne be? Kediyken unluyorlar demiş. Kedi unu demedim. Kedi kumu, kedi kumu. Kedi kumu, kedi kumu. Aga, Tura abinin şarkısını çalar mısın demiş Scoot. He? What do you say? What do you say? What do you say? Hey! Ali Molla Molla Ali Autokin isim. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle Batrakya'da bizim azlığımızdan bu işi yapan ilk insan Ali Molla Molla Ali. Autokinesis sevgili dostlar. Otomatik vites arabaları da var. Otomatik vitesli arabada da araba kullanmasını öğrenebilirsiniz sevgili baylar ve bayanlar. Otomatik vitesli araba çok rahat oluyor. Diklerde, yokuşlardan, işlerde çık, her yerde rahat. Her yerde rahat. Her yerde rahat. Ama asıl şoförüm diyen normal vitesli arabayı kullanmayı bilmeli bence. Yani otomatik vitesliyi belki bir ihtimal bizim senem bile kullanabilir. Bir ihtimal. %100 demiyorum çünkü o düz yolda gidemiyor. Bunu ben sen dümdüz ip gibi yolda gidemiyor. Ya sağa çekiyor ya sola çekiyor araba.

Günaydın, iyi yayınlar Gürkan. Bugün akşam korife açık mı, bilgin var mı diyor Mehmet Ahmet dostum. Evet, açık. Bundan böyle yaz programına girdiler. Her gün açık korife. Yarın akşam da canlı müzik var.

Sevgilosan sahibinden devren satılık bir site var. e-ktinotrofia.gr sitesi sahibinden satılık. Gidin kendiyle konuşun. Pet hayvancılık yem sektöründe, hayvan yemleri sektöründe faaliyet gösteren bir site bu. e-ktinotrofia.gr sitesine girin. Orada gereken telefon numaraları göreceksiniz. Kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Boya işinde uzman, boya işinde rakipsiz. İyi yapan, işini iyi yapan, güzel yapan boyacı. Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Eray bu işi yapıyor, güzel yapıyor. Ekibiyle beraber çalışıyor. İsteyen benden telefon numarasını isteyebilir. Verebilirim. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da bitiriyor işlerini sevgili dostlarım. Bu çok önemli. Güvenilirlik her işte önemli. Hele hele usta işinde çok önemli. Ve mermer deyince, mermerci deyince Taha'ya günaydın. Taha benim hayranım. Coşkun'un Taha'sı bu. Okullar şimdi kapandığı için beni dinleyebiliyormuş. Taha'cığım sevgiler. Mermer döşeme işlerinde Coşkun. Susurköy'den Kozlardere'ye giderken hemen sağda hizmetinizde. Rengi bozulan, sararan, kırılan, çatlayan mermerlerin parlatılması işlemleri, çatlatılma işlemleri. Her türlü mermer işi sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Ayrıca toptan ve perakende satışlar yapıyor. Coşkun İtibar numarası olarak Instagram'da da bulabiliyorsunuz. Instagram'dan da iletişime geçebiliyorsunuz. Rosalin Butik Gümrücüne Despresyonist'in yanında. Çok güzel yeni yazlık kıyafetler geldi. Günlük kıyafetler. Abiye kıyafetler. Rosalin'de. Çantalar, takılar Rosalin'de. Tesettür giyim Rosalin Butik'te sevgili dostlarım. Rosalin'e de günaydınlar. Deva Vatandaşa Hizmet Bürosu Şapçı'da hizmetinizde. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, büyük marka, işte Inter American gibi, Allianz gibi sigortalarla da çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri de yapıyorlar. Papadima 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Günaydınlar diyelim, başarılar diyelim kendilerine. Özkom Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda. İnşaat panellerinde uzman. Güvenistan'da en uygun fiyatta inşaat panelleri bizde diyor Özkom Mehmet Özcan. Ayrıca diyor ki bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri, konteynerları gelin yakından görün. Çok beğeneceksiniz diyorlar. Motoklas, Kozlukepir'de. Stilbayi. İkinci el motorlar, birinci el motorlar, elektrikli motorlar, ot biçme, çim biçme, ağaç budama motorları, Stil marka ve başka markalar da var. Yıllardan beri hizmetinizde, Kozlukepir'de Şapçı'ya giden yol üzerinde size hizmet veriyorlar sevgili dostlarım.

0: Öbür gün pazar mı? Hasan mı? Bir daha senin sponsorun ne zaman var? Hasan'dan hijyen servisten bir hediye vereceğiz. Bir soru soracağız. Doğru cevabı verene ya da yaklaşana. CHIKO Çiko Yaşaba demiş. Yok Çiko. Bugün Çiko yok. Bu yine Çiko Skut. O Çiko bu nere? Sevgili dostlarım Sinan'a SBS. Çok teşekkür ediyorum SBS. Kimlik, tahtotita randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, ticari ve özel gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papaki alım satım ve ruhsat yenileme işlemleri, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatı uygulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, para bolu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda elektronik faturalarınızı da ödeyebileceksiniz. SBS Consulting and Rent-A-Car, Sinan Soft'a. 36 Gümüşhane'de Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Ayşe abla, Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri süslemecilik alanında hizmet veriyor. 1984 yılından beri bu işi başarıyla yapıyor süsleme. Dükkan köşe, esnaf Ayşe.
1: Siz.
0: Leblebi Hüseyin Aga'nın olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde. Kalimero kim diyor sana? Malaka demiş Mutlu Hüseyin. Faik Tuzlacı. Özgür Tülay İsmetoğlu. Arkadaş kim abi demiş? Arkadaş kim abi demiş? Hangi arkadaş? Saat 10.57'de. Çok geç görüyorum bazı mesajları. Celal Mustafa.

Adanım. İyi günler Gürkan Bey. Madrid'de havalar sıcak ama ben gölgedeyim. Kafasına sıcak geçecekse Bulgar Yunan sınır yetkililerinin başına geçmiştir. Bunu ben kendimden düzmedim. BNT bir devletin televizyonundan duydum demiş Celal abi. Celal Mustafa Yunanistan'da efendim Bulgarlara ehliyet veriyorlarmış. Rüşvetli trafik için bilgi almadan ehliyet verilirmiş. Sen galiba duyduğunu iyi anlamıyorsun. Senin Bulgarcan iyi değil galiba Celal abi. Öyle denmemiştir o. Yabancılara zaten Yunanistan'da ehliyet verilmiyor. Celal abi. Senin benim anamı Yunancası gibi senin Bulgarcan. Ya benim anamın da Yunancası aynı senin Bulgarca gibi. Anladın mı? Bulgar televizyonu Lozani demiştir. Sen Kozani anladın onu. Ahmet Muzaffer abi günaydın. Günaydın. Hasan dostum Çanakkale'ye günaydınlar. Cumartesi demiş Hasan. Ama cumartesi de mi program var? Bugün Perşembe. Ya cumartesi doğru. Ben birdenbire pazarı getirdim. Ay, dur bakalım toparlanayım. Habire arabayı dolduruyorum. Valiçeye dolduracağım şeyler arabaya koyuyorum. Nasıl olsa oradan toparlanıp sonra valiçeyi en son hazırlayacağım. Arabanın arkasını markasını her yeri doldurdum. Ne bulduysam attım arabaya. Karı demesin bura ne kızar bir ne pislikmiş bu demesin. Dolduruyorum bitmiyor bura. Şarkı aralarında hep toparlanıyorum. Hayır mayo mu giyecektim? Sahile gideceğim. Hava bulutlandı. Saat 6'ya kadar nerelerde gezeceğim? Ne yapacağım ben buralarda? Zaten 11'de çıkmam gerekiyor. Kadıncağızla 1'de çıkacağız dedik. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Gümüşhane'de. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmetinizde. Çukur Kahve'nin karşısında sevgili dostlarım. İki dost. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için seçebilirsiniz kendilerini. Çok teşekkür ediyoruz. Just Green. Bunlar sıvı halde temizlik ürünleri. Ekosert sertifikaları %100 organik. Kimyasal barındırmıyor. Çok güzel temizliyor. Efendim elbiselerinizin temizliği için, beyazların, renklerin temizliği için. Özel yumuşatıcıları da var. Bulaşık deterjanları da var. Bebekler için özel deterjanları, bebek biberonlarını temizlemek için özel deterjanlarıyla fark yaratıyor. J-U-S-T, Just, Just Green. Just Green. Benim anamın Yunancası gibi onun Bulgarca sen ondan yanlış anlamış.

0: ομάδα τώρα.
1: Έλα πάμε. Ένα, δύο, τρία. Έλα. Άντε να είναι δύο ομάδα ρε. Άντε ομάδα μου. Άντε ομάδα. Vay bize gene dinleme rekorları kırdırıyorsunuz gene bugün. Yaşayın. Şimdi baktım dinleyici sayısına da. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh düşman gözüne, düşman gözüne. Oh oh oh. Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Coşkun hayvan yemleri konusunda uzman isim sevgili dostlarım. Bizim Coşkun, Coştur Coşkun. Her türlü köpek mamaları, kedi mamaları, tavuklarınıza kene ilaçları, efendim köpeklerinize parazit ilaçları, iç ve dış parazit ilaçları, hapları. Kuşlarınıza yemler memler. Coşkun'da Coştur Coşkun, Coştur Coşkun, Coştur Coşkun. Coşkun. Efendim gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz şeyden. Kozmopolis'ten Gümüşhane içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride sağ tarafta tam yolun ortasında yolun çatal yaptığı noktada Coşkun. Hüseyin Kayıkçı, Kayıkçı Hüseyin hem köylüm kayık tamirinde, kayıkların bakımında, boyama işlerinde uzman isim. Potaşlı motorlardan sonra şimdi de motorların markası Potaşlı muydu ama uyduruyamam. Tokaçu, Tokaçu. Tokaçu motorlardan sonra şimdi de Silva Mata marka motorları ana bayiliğini yapıyor deniz motorlarını, kayık tekne motorlarının. Bu konunun uzmanı İskeç'e girişinde Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde Emborico Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta.

0: μάτια μου, εγώ για σένα έχω έρωτα. Μαμά, την τρέλα σου κουμάτσου δεν είχαν. Είχαν κέντρο βερέμιο που είχαν πρόγραμμα, τσούγκου σέι, βαλίτσα δάμ το. Βαλίτσα μου τοπλίγιο, μπρα νελάρδε αλμίσιμ, μπρα σινέκ ηλάκι αλμίσιμ, που πατλάμα, που δεν πατλάμα στα σιζακτά. Αροξόλ, άλτσι κουλάντα, μπρα καριάν μπρα καϊμ. Kime bu karayan bırakayım, bırakmayacağım tabii ki. Ondan sonra onu arabanın içine koydum, olmadı aldım bagaja koydum şimdi. Bom diye patlar mı sıcaktan? Kal bele ya. Onu düşünüyorum, bunu düşünüyorum, onu unuttum, bunu unuttum. Çöplerimi toplayayım giderken demesin pis diye. Yani kendimizi İskeçelileri gümücüleri temsil edeyim ben burada. Ben burada Batı Trakya'yı temsil eden buradayım. Çok önemli. Demesin Tifro Motor Kosi Tanaftos demesin. Ya... Şimdi en son çıkarken arabaya diyorum eve parfüm sıkacağım. Ya. Çarşafları, maşafları yıkadım, ütüledim, hepsi hazır. Yani hiç kadın gelip temizlik yapma gerek yok buraya. Ben bütün temizliği yaptım, bulaşık. Bir tane bile bulaşık bırakmadım. Ondan sonra cuma air fryer'ı yıkadım. Buzdolabında zitim var, domates var, yumurta var, peynir var. Onları bırakacağım, atmayayım. Belki kadın yer. Değil mi yani? Ne yapayım onları? Bütün gün taşıyorsam zaten bozulacak arabada sıcakta. Ben onları düşüneyim şarkı aralarında. Tokaşı mokaşı komaçı mumaçı. Ama sen de... Bir Roşa var yanımda, Irgat soruyor bana tikel ayesi siblet monosu diye. Dedi ego trelosi mi dedim diyor İlkan. Ama İlkan bled dedin de aklıma geldi. Burada Kefalonya'da Rusya'dan gelenler de var ya. Dün bir adam konuşurdu, geçerken duydum, bir yaşlı adamcık telefonda konuşuyor ama Türkçeyi bizim gibi konuşmuyor. Bu şeyden Rusya'dan gelenler gibi konuşuyor. Vallahi. Meşhur abla nasıl? Meşhur abla günaydın. Selam geldim bugün işe. Hastası var mı Selam'ın?
1: Να σε δω, να σε χαρώ, να σε πιω σαν το νερό, να σου πω, να σου...
0: Dur bakayım buzdolabına çayımı alacak nelerim var.
1: Ένα τρόπο που ξέρω εγώ.
0: Ondan sonra da programdan sonra da tasımı tarağımı toplayacağım. Hassas şeyler bunlar, saracağım onları. Özel pufurdaklı kağıtlar aldım. Hani pufurduk pufurduk basıyorsun, pıt pıt pıt pıt pıt patlıyor hani. Ha. Onları zaten patlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Öyle bir alışkanlığım var. Ben o kağıtları onayla onları patlattırayım. Patlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Gözümün önünde durmasın diye çantanın içine soktum. Yoksa hepsini patlatacağım. Şimdi teker teker mikrofonumu saracağım, sarmalayacağım. Laptopumu, pompon dikimi, aletlerimi toplayacağım burada. Of. Of. Gürcüdür o diyor İlkan. Evet, o büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Enes Şerif de Gürcü'dür o demiş. Büyük ihtimalle niye burada Gürcü çok mu? Dün bir de tam döner yemeğe gittim. Geldi bir kızan oturdu yanımızda yan tarafa. Dövmeli mövmeli artist gibi bir şey. Ondan sonra çıkardı telefonu, birisine telefon ediyor. Artlim martlim ne yapıyorsun falan dedi. Ay dedi bu bizimkilerden dedim. Kalk dedim gibi. Kalk dedim gidelim dedim arkadaşlar kaçalım dedim. Kalktık gittik başka dönerciye. Tanıyacak beni burada da beni de tanımayan her yerde bilmeyen yok. Baksana Beykan arabama ne çizmişler. Bak City yazmışlar, gülücük yapmışlar arabama burada. Hayır arabamı nereden tanıyorlar? Arabayı tanımaların ihtimali yok. Büyük ihtimalle beni inerken ya da binerken gördüler arabaya. İnerken park ederken görmüşlerdir. Ondan sonra da o yazıyı yazmış kim yazdıysa. Hiçbir yerde gizli bir şey yapamayan bıra. Hiçbir yerde gizli bir şeyim kalmıyor. Ünlü olmak da zor bıra. Vallahi billahi zor bıra.

0: Bak şimdi telefon kolimayı da böyle kolimayı yiyor. Bak WhatsApp'tan fotoğraf göndereceğim, gönderemiyorum bak şimdi. Ondan sonra bana iPhone diyorsun. Allah belanı versin. Siri, Allah senin belacını versin inşallah.
1: Buna karşılık vermeyeceğim.
0: Verme. Verme, benim gibi namussuz olma, namuslu akıllı ol, tamam mı Siri?
2: Hiç konuşmuyor.
0: Siri, iPhone'dan nefret ediyorum.
1: Yanıtlayabileceğiniz bir mesaj gönderdiğinizde yanıtınız gönderenin Mac'inde, iPad'inde veya iPod Touch'ında çevrim dışıysa en son gördüklerinde görünür.
0: Kes. Kes. Sus.

Nasedo, nasedo, nasedo, nasedo, nasedo, nasedo. Takip ediliyorsun diyor Alimoğlu'na. Hakikaten ama. Enver Eşref günaydın Gürkan. Odaya niye sıkacaksın koku demiş. İşte giderken kokulu kalsın diye. Niye sıkacağım koku?

Etanaki, pohi dokulasto mustaki. Haydi bakalım Seden'e teşekkür ederim. Seden'in eşi Perihan. Gördün mü İlkan? Gördün mü bak arabaya ne yapmışlar? Gülen City yazmışlar. Bir gülücük yapmışlar, City yazmışlar. Vallahi billahi şaşırdım kaldım. Bu ne iştir be? Hakikaten şaşırdım ama. Şaşırdım bebeğim, şaşırdım. Kimin neyi tanıtırdım ben? Oh oh oh. Hangi sponsoru tanıtırdım ben? Çıkın çıkın Eora Beach'e gidin. Çıkın çıkın Eora Beach'e gidin. Fener'e gidin. Gümüşhane'de hava nasıl? Burada bulutlu. Bulutlandı birden bir hava. Puslandı bulutlandı. Eora Beach Fener'de. Tost yiyin, biftek yiyin. Kahve için. Eora Beach. Sarıyer Fener'de.

Le Caps Cafe'de cumartesi günleri çevirme var. Aman çevirme var diyorum, fırında kuzu var sevgili dostlar. Le Caps Cafe sizin de tercihiniz olsun. Le Caps Cafe'ye siz de gidin. Le Caps Cafe Yassıköy'de. Ayrıca illi marka kaliteli kahve çeşitleri var. İsterseniz delivery paket servisleri de var. Izgara çeşitleri, aynı zamanda ızgarada pişmiş menüler. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu bulunuyor. Toplu organizasyonlar, özel günleriniz için toplu menüler hazırlanıyor. Yassıköy ana yol üzerinde, okullara varmadan sağda. Le Caps Cafe. Aynı yerde Yassıköy'de HS Kars araba, ikinci el arabalar, araba kiralama hizmeti de veriyorlar. 9 kişilik minibüsleri var, şoförüyle beraber kiralayın, istediğiniz yere götürsün sizi sevgili dostlar. Mesela havaalanlarına transfer için kullanılabiliyor. Sofya Havalimanı, Selanik, nereye isterseniz, Atina'da olur.

Konstantinos 87 yıldan beri var. Hüseyin Aga, Kiryakos Dandia dinlemiyor galiba, sordum geldi mi buralara diye, hiç cevap gelmedi. Konstantinos sevgili dostlarım. Şeker hastalığını çıkarmayan helva. Kendi el yapımı Glicato Kutalyu. Tahinler portakallı Olikis Alesios. Tahinler harika, muhteşem sevgili dostlarım. Konstantino 87 yıldır var Ayşe ablanın olduğu yerde. Dükkan köşe esnaf Ayşe, bugün Ayşe abla yok. Afesime patas, köten orko patas, nahorisumen aponas. Afesime patas.

Sonoşko patasına horisume. Günaydın Gürkan Bey. Annemin Gürkan çocuğuna çok çok selamı var. Seni dinlemeden şekerleri çıkıyormuş Gürkan diyor Ayşegül Mehmet. Efendim beni dinleyin, şekerleriniz çıkmasın. Beni dinleyin. Tansiyonlarınız çıkmasın. Beni dinleyin efendim. Beni dinlemeye iyilik sağlık olduktan sonra her zaman inşallah sizlerle birlikte olmaya da devam edeceğiz sevgili dostlar. Şimdi biraz da şöyle good good very good havalar çalalım. Good good very good havalar çalalım. Haydi gene buyur. Annenin ellerinden öperim. Ayşegül, Musa, Cafer. Günaydın, bakayım Gürkan abi döndün mü Kefalonya'dan demiş Cafer. Hayır, halen Kefalonya'dayım. Bugün şeye geçiyorum bugün. Zakitoz'a geçiyorum bugün. Niye? Kıskandın mı? Kıskandın mı?

Mekke falan yanından dönmüş gibi mi geliyor sesim? Gürkan Nesinoğlu'na selam. Alo. Demiş Cuhu. Cuhu. Ho. Ho. Hay. Oba. Şaba. Pembe. Pembe düşlere çok teşekkür ederim. Pembe düşler. Sevgili dostlarım. Sizlere şapçıda hizmet veriyor.

süsleme alanından şeyi. Düğün, nişan, kına, mevlid, bebek, hediyelik süslemeler. Pembe düşler, Mandaki 4'te, Şapçı'da. Kınalar, düğünler, eğlenceler, efendim kapı süsleri, yeni doğan çocuklara süsler, bekarlığa veda ürünleri. Her şeyi bulabiliyorsunuz Pembe Düşler. Marinaki 4'te Şapçı'da Ayşe Hanım. Pembe Düşler. Nam tam tam taranam tam tam. Ve Mona Lisa gelinlik. Gelinlikte fark yaratıyor. 1270 tane gelinlik var Tuzcuköy girişinde. Gidin gezin görün. Üzerinize göre gelinlik diksin. Eczanenin bitişinde Mona Lisa. 30 yıllık tecrübe Hatice abla Mona Lisa. Mona Lisa ve Mona Lisa. Canlı çiçeklerle gelin yolunu süslüyor. Gelin masası süslüyor. Gelin buketleri yapıyor. Mona Lisa'ya çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Mona Lisa. Hoppa. Yansı Özat, büyük boyacı Özat'a şaba. Çanakkale'ye sevgiler, saygılar. Abdullah Erkan Bey abime günaydınlar.

Anna Marie, sol taraf bir dolmuş ama ben buradaki güneyi, kuzeyi, güneyi, doğuyu, moyu, batıyı karıştırıyorum. Hangi taraftandır bilmiyorum. Dağların olduğu tarafta bir dolmuş hava ama kapkara olmuş. Kapkara olmuş hava. Dur bakayım hava durumuna ben. Havanın durumu ne diyor? Havanın durumu? Hop dedi yere çek geri ge. Razata parçalı buluttu. Ne parçalı buluttu Süba? Hey! Hava dolmuş, kapkara olmuş. Cuma günü 21-28, cumartesi 22-30, pazar 30, pazartesi 30-30 güneşli. Bugün ama yağmur yağabilir birazdan. Sesli Instagram'dan arıyor beni. Cevapsız sesli arama Emre. Niye arıyorsun beni be sen? Sen beni niye arıyorsun be? Hopidik çekirge. Budu budu budu budu çekirge. Ay, buraya bak be Gürkan abi, villanın içine asansör koymuşlar diyor Cafer. Mari nasıl şey böyle bu? Ay Mari, ne zenginlik denen nasıl bir şey? Vay, villanın içinde asansör var. Neyi unutmuşsun diyor Alimon'la. Neyi unutmuşum? Kefalonya arkandan su dökecek galiba demiş Neyda. Gidiyorum diye. Ne zaman denize çekilsem hava nafile. Gene gelir bizim tarafa şimdi o kara bulutlar. Ne zaman denize çekilsem hava nafile diyor Ahmet. Canım sen bugün dağıtım yapmıyor musun? Sen bugün çalışmıyor musun? Ne çekilmesi, ne havası, ne denizi? Neyi unuttun be Ali? Doğuyu moyu, doğuyu batıyı, kuzey güneyi bilmiyorum burada, karıştırıyorum. 32 derece var saatte diyor Ahmet. Vay be, bizim Karasu'dan doluyor hava İskeçe'de. Karasu tarafından doluyor. Öyle diyoruz biz Kavala tarafından. Bir dolmuş Karasu tarafından hava ama tabii Karasu tarafı değil, orası muhtemelen İtalya tarafı. Ama nasıl kara bulutlar, Nasıl kara bulutlar? Çekeyim mi, yollayayım size kara bulutları?

Abi Ali, ben sana doğuyu moğuyu birbirine karıştırıyorum diyorum. Sen bana kıbleyi biliyor musun diyorsun. Yani... Abi, tövbe yarabbim ya. Kıble ne lazım bana tatilde? Yani... Bak vallahi billahi doğu neresi batı neresi yemin ederim bilmiyorum. Kız 12 kutbuna doğru kılmayasın namazları demiş. Bak sen bulutlara bak. Parçalı bulutu diyor hava durumu. Bak nasıl yağmur geliyor bak. Dur bakayım Ahmet, sana da yollayayım, sen de yorum yap. Bu bulutlar yağmur getirir mi? Bak videosunu çektim. Po refili kara. Anacım.

0: Ses dokuma. Tamam. Son günüm ne zaman? Son hakkım ne zaman? Hangi gün son hakkım? Düşüneceğim. Çok fazla gezisin. Ben seni kıskanayım abi, yeter git köyüne artık demiş Emre. Gezeceğim, göreceğim. Hello, Irma Latikanis Copela mu?
1: Hep beraber oynuyoruz.
0: Irma Copela mu Tikanis? Nastiloto vidaki istorinis namu piyasa vreksi namu pisesi Irma. O enis pınak seri tora. Hello, Irma. Στέλνω ένα βιντεάκι να μου πείτε αν θα βρέξει ή όχι σήμερα στην Κεφαλονιά. Πω, πω, πω, πω, πω. Μαύρα μπλούτια έχει η Ιρμέλα. Μαύρα είναι τα μπλούτια. Ντόου σόλ ταραφούν μπατά σαν άντεμις, Ταϊφούν Γκυλτζάν. Kıble Kabe'nin olduğu tarafta. Onu mu bilmeyeceğim? Kıble nerede diye bana Ali. Bunlar yağmur dil, fırtına bile getirir Gürkan abi. Fırtına öncesi sessizlik var. Çok dolmuşlar. Kaçarsın lazım sen. Başlamadan Gürkan abi demiş Ahmet. Ama nereye kaçayım ben? Saat 6'da ya benim şeyim, vapurum. Ben işin kötü tarafı bulutların olduğu tarafa gideceğim. Denize en çok orasını, denizini seviyorum. Andisamos Beach'e gideceğim. Ama Faik bu bizi kandırıyor galiba. Dağın tepesinde bu demiş Ali Molla. Canım bağırıp durmuyor mu ben dağlardayım, ormanın içindeyim diye? Ha?

dağlarda. Sen oradan ayrılıyorsun diye gökler bile ağlamaya hazır demiş Turan abi. Ama fırtına olursa ertelemesinler vapuru demiş Ahmet. Vay hiç sorma, vapurdan da çok korkuyorum sallayan. Öyle benim bir şeyim var. Sen biliyor musun benim iskiyatoz maceram? Az daha öleceğim. Adam bizi alabora yapacağı da manyan kaptanı. Manyak Popeye gibi bir şeydi. Sus. Fırtınayla sakin sosa gidersin artık, gemi batmasın diyor Ekrem Sakallı. Sen beni almadın, Zakynthos'a iptal olacak gemi seferleri. Bak gör demiş Erdem. Zakynthos benim mi? Pin uçağa gel. Kaldım duman için.

yerim nerelerde, zeytinyağlı yemem aman. Po refile bey, programın bitmesini bile beklemeyecek bu yağmur. 12.30'da bitireceğim ama anacım nasıl doldu, nasıl arka taraf, vay vay vay vay. Acaba bu kefalanıyor da yağmur nasıl geliyor? Hoş hoş mu yani, yoksa haldır şaldır şaldır şaldır diye mi geliyor? Ama şaldır şaldır diye geliyor. Çünkü haberlerde duyuyoruz, çok taşkınlıklar maşkınlıklar oluyor bu kefalanıyor da. Allah'tan ben yüksekteyim. Yüksek yerlerdeyim. Sular aşağı taraf Argos'ta oraya gidecek. Senin feribotta çalışmaz o zaman. Bu akşam kalacaksın oralarda demiş Özgür Yusuf. Anlat bakayım, bilmiyemiş demiş Ahmet. Biz gittik bundan seneler önce, Skiatos'a gittik. Çok kısacık anlattırayım. Bir tane yat turuna çıkacağız. Neyse sabah oldu, gittik ola kala. Adam bize dedi ki kaptan ama Popeye gibi, böyle 60 yaşlarında falan ama adam kaslı maslı, böyle Popeye var yani, piposu var hani ağzında, hani hep sarımsak yiyor. Ana sarımsak demişim, ıspanak. Temel Reis gibi. Aynen öyle, kapkara bir şey. Dövmeli mövmeli kaslı maslı bir adam. Ondan sonra karısı da adamın yanında. Karısı da böyle saçları maçları dağını garip bir tip. Karışı Safinaz gibi değil, zayıf değil. Adam Temel Reis gibi ama karısı Safinaz'a benzemiyor. Karısı Delik Atina'ya benziyor. Yani saç baş dağınık. Karısı da teknede Periptor'u işletiyor. Neyse. Adam bize dedi ki Limoniko tarafından dedi adanın arka tarafına geçmemiz yasak dedi. Sizi dedi Epidetelonosas versans alizmenes kotes dedi, o tarafa geçmeyeceğiz zaten, yasak dedi. Tamam dedik. Ondan sonra bindik şeye, tekneye. Adam bir tane naylon bardak, naylon bardağın içine bir tane fesleğeni sokup sokup çıkarıyor, agyazma yapıyor bize. İçimden dedim bu adam dedim papaz değil, bir şey değil, bize niye gözme yapıyor? Sıra bana geldi, bana da su atacak dedim. Ben dedim su atma bana dedim. Yati dedi o Müslüman usime dedim. De biraz dedi Müslüman usime, Müslüman usime dedi. Olursan yaz oygo dedi. Allah Allah dedim, bu adam dedim bize dedim niye böyle peslandan su atıyor kendi kendime. Neyse öteki arkadaşların da garibine gitmedim. Mustafa'nın da paşalının da garibine gitmedi. Biz neyse şimdi gidiyoruz tıngır mıngır tıngır mıngır. 3 tane de Hollandalı kızdan tanıştık. Paşalının Hollandalısı var, tıngır mıngır muhabbet gidiyoruz. Gittik bir tane plaja, Hollandalı kızlarla yattık. Serinleyip banyo yaptık falan filan, çıktık. Çok güzel her şey. Teknede şarkılar çalıyor. Zambara zumbara oynuyorlar insanlar. Kızlar mızlar için sızlar. Ondan sonra bu adam yavaş yavaş başladı arkanın, adanın arka tarafına geçme. Ana hayatımda öyle bir şey gördüm ya, o deniz nasıl kabarıyor, nasıl kabarıyor, bak tüylerim diken diken oluyor anlatırken, bak nasıl kabarıyor o deniz, böyle gösteriyorum da görüyorsunuz diye başladı, böyle tencere kaynar ya su. Vay, o kayık başladı öyle sallanma böyle sallanma. Açtım Google Maps'i, açtım, adadan uzaklaşıyoruz. Yani Google Maps'ten görüyorum konumumuzu, adadan uzaklaşıyoruz. Adam azlık adadan uzaklaşıyor ki bizi o fırtına kayalara çarpmasın diye. İnsanlar başladı bağırma çağırma, periptero kapandı. Ondan sonra şimdi bu bir dönüş yapmaya hazırlandı. Dönecek, adanın öteki tarafından dolanacak ki dönerken bir tane bir kocaman bir dalga geldi. Holdur diye bizim üstümüzden bir geldi geçti. Ne karı kaldı, ne kızdan kaldı, ne valiçe kaldı. Başladı insanlar kusma, kızanlar ağlama, karılar barma. Vallahi bilen film gibi. Ben dedim, ben tutundum sıkı sıkı, ben dedim gidiyorum dedim. Gitti dedim, yarın dedim gazeteciler yazacak böyle. İşlerinde bir de radyocu vardı, o da öldü. Dedim bittim dedim. Hollandalı kız çıkarmış bana hap veriyor. Gemi tutmasın diye. Ama dedim bu hapı zaten hap fayda edene kadar olan olacak. Neyse yuttum hapı da. Dedim gidersem Zalizmenoz gitmeyeyim dedim. Hapı da yuttum. Paşalı da diyor ki sen korkma diyor. Gemi tekne batarsa ilk önce kızları kurtaracağım, sonra seni kurtaracağım diye. Bak dosta ve arkadaşa bak. Bak kızları daha yeni tanıdım. 3 saat olmadı kızları tanıyalı. Sen dedim kendi gözünü kurtar dedim. Ondan sonra dedim kızları beni kurtar. Orada benim diyen yüzücü kendini kurtaramaz. O acayip bir şey. İnanın o gemi orada batsaydı, o tekne orada, bir kişi sağ kalmazdı.
Neyse benimki Yusuf Yusuf. Allah'ım dedim, Allah'ım yarabbim dedim. Başladım bütün bildiğim duaları okuma. Hatim indirdim, hatim indirdim. Gülüyorum ama dedim toprağa ayak bastığımı göreyim dedim. Başka senden hiçbir şey istemiyorum. Allah'ım dedim. Allah'ım toprağa ayak basayım yeter ki. Neyse çok uzun sürdü, anlatmayalım. Efendim sonunda adam şeyi döndürebildi. Usta kaptanmış. Tekneyi döndürebildi. Zaten bir Allah'ın kuyu bir tekne yok. Yasak oralara gitmek. Biz sular sakinledi. Limana geldik. Bu sefer de bastım toprağa ama yürüyemiyorum. Adamın dediği gibi tam zalizmeni kota olduk. Yürüyemiyorum, adım atamıyorum. Zor gittik otele. Kendimi yatağa bir attım. 4 saatte kendime gelemedim. Otelin sahipleri, o oteldekiler dediler ki sesler o delinin dediler. Kayığına niye bindiniz? O deli dediler. Dedim nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Bakın şimdi nereye geliyor dedim. Deliyse alsınlar kapasınlar içeri. Ya da kaptan diplomasını alsınlar içeri. Bizim ne suçumuz var? Adamı meğerse adada herkes bilirmiş. O deliymiş, hep öyle yaparmış o. Ayıptır söylemesi, azıcık da açmak altıma kaçırmışım. Kaçırmışım azıcık da altıma. Ömrümde bir kez yaşamak istediğim bir şey o demiş Erdem. Erdem sen de vallahi billahi ben deli insan gördüm ama senin kadar delisini de görmedim. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka şekerim Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Yufkaya geldi. Rıdvan'ın yufkaları güzel. Rıdvan Feyiz'in yufkaları muhteşem. O yufkalarla yapılan börekler çok güzel. Vallahi billahi 10 numara 5 yıldız. Verilmiş sadakanız varmış vallahi demiş Ahmet. Hiç sorma, hiç sorma, hiç sorma. O zamandan beri nah gidiyorum, binemiyorum gemilere, kayıklara. Ama pardon bunu aktardım. Efendim Galip Keke, rüya mı bu demiş. Ya rüya. Birebir yaşanmış gerçek. Bir de her yerin bir delisi oluyor. Bıra o kadar o rüzgarda, o şeyde, o kadar sallıyor ki yani tekne battım batacak. Zaten eski bir tekne takır tukur takır tukur yapıyor. Kızanlar kusuyor, kadınlar ağlıyor, bağırıyor. Bir tane deli oturmuş kayığın en önüne, tutunmuş kayığın zamazingosuna. Titanik'teki gibi bir deli, bir erkek, bir kızan o diye gemi sulara dalıp çıktıkça kendi de dalıyor ama suya bağırınıyor. Kızan orgazm oluyor orada. Vallahi billahi deli insan her yerde deli bıra. Her yerin bir kaçığı var bile. Kendinle beraber insanları batırmak amacı herhalde çatlak kaptanın diyor Ahmet. Karısı da bağırıyor. Beni gideyim eve gidince ona göre yapacağım da, ona soracağım da. Bak ben ona neler yapacağım da, karısı da. Karı da korktu. Ne? Vallahi billahi sen yavrum.

azıcık konuşmayacağım. Valizimi arabaya taşıyacağım yağmur gelmeden. Tamam mı? Bayıldım maydım mı diye düşünmeyin. Bir şey olmaz bana. Evet sevgili Refile. Valla billahi dünyanın delisi. Dünyanın delisi bitmiyor Tanju.

Eli kulağında yağmur geliyor ama nasıl gümbür diye. Bizim oralarda hiç böyle hava gümbürdemiyor. Acayip gök gürüldüyor. Almanya'da iş saatinde işten başka bir şey yapmak yasaktır. Sen faiz yüklüyorsun. İyi mi? Valiz yüklüyorsun. Faliz değil o, valiz. İyi mi demiş Tayfun. Tayfun Gülcan Tayfun. Sana ben şimdi bir havlarsam köpek gibi. Bu anlattığın hangi dizi bak Gürkan abi, nerede oynadı diyor Emre. Emre. Cuhu ismimi güzel okumuyor demiş. Adın ne senin be? Ne senin adın, ne senin adın, ne senin adın, ne senin adın, ne? Aman aguş, cilveli aguş, iki karı al

Efendim gök gürültüsünden yayın gitti. Cep telefonundan verdim. Cep telefonunun internetinden verdim yayını. Ben de gideyim artık. Hakikaten hava çok kötü oldu. Şu anda cep telefonunun internetinden bağlandım. Çünkü internet gitti. Bizim de şansımız bu işte. Ne yapacaksın? Beddua mı ettin? Ne yaptın Erdem? He? Topayım toparlayayım ben tasımı tarağımı. Kaçayım gideyim. Nereye de gideceğim? Saat 6'ya kadar buradayım mecbur. Nerelere gidem? Nerelere gidem? Nerelere gidem? Ay adanın en emniyetli yeri neresi acaba? Çıkın çıkın gelin demiş Mona Lisa. Çıkın çıkın gelin burada hava çok fena oldu. Çok fena patırdıyor hava. İnternet bile gitti bak. Evin interneti gitti. İnternette ipe mi bağlı nedir? Örümcek ağ, ipine mi bağlı? Bu kadar pat diye bir, iki gümbürtüde internet gider mi? He? Alt tarafı hava bayağı karardı. Diye gümbür diyor. Hiç korkmuyorum.

Kim? Fikret abi bu kim? Fikret abi bu kim ki? Lekaps mı? Ha, Lekaps'ta nikahtan sonra kahve içmeye gelebiliyor insanlar. Otobüsler durup şoförlere bedava servis yapılabiliyor sevgili dostlarım. Nikahtan sonra kahve içmeye gelebilir insanlar Lekaps kafeye. Otobüsler durup şoförlere bedava servis yapılıyor. Duydunuz mu şoförler Lekaps kafede? Lekaps Cafe Yastıköy'de. Direkt bana yazabilirsiniz Lekaps Cafe. İli marka kaliteli kahve çeşitleri servis ediliyor. Izgara çeşitleri, aynı zamanda ızgarada pişmiş menüler var. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetleri, her cumartesi fırında kuzu. Toplu organizasyonlar, özel günler için toplu menüler hazırlanıyor. Nikahtan sonra kahve içmeye gidin. Otobüsler orada durup mola verebilirler. Yastıköy ana yol üzerinde, okullara varmadan sağda. İskeçe'ye giderken. Mukadderat bacım, mukadderat.

0: ruhunu emdi.
1: Cenab-ı Rabbil Alemin, bu ne hus? Mukadderat bacım.
0: Birkaç isim versem onlara da söyler misin? Fiyat bilgisi alabilir miyim?
2: Kız abla, senin kocan nasıl ölmüştü?
1: Ne illet herifsin? Rabbim tezelden canını alsın inşallah.
3: Abla böyle beddua etmiş. Aynur ablama sevgiler. Hepinize sevgiler, saygılar. Necit abime sevgiler, saygılar. Sevgili dostlarım. Ben hemen tasımı taramı topluyorum. Çünkü bu organlar, bu zamazingoların toplanması da belirli bir saat alıyor. İnternet bağlantım evin interneti değil, cep telefonundan veriyoruz şu anda bağlantıyı. Efendim nasip kısmetse yolculuğumuz iyi geçsin, güzel geçsin. Yarın sabah sizlere yepyeni bir adadan Zakynthos'tan günaydın diyelim. Daha sonra bu burada bitmeyecek. Daha sonra Kanarya Adaları'na gideceğim. Daha sonra Mykonos'a gideceğim. Ondan sonra İspanya'ya geçeceğim. Kanarya Adaları'na geçeceğim. Ibiza'ya geçeceğim. Ondan sonra Fas'a geçeceğim. Böyle devam edecek yaz boyu. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Yarın sabah saat 8'de canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili dostlar.

Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki ağası onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.

Yazık ettin ormancı köpün gencine. Yazık ettin ormancı köpün gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı. Aman orman.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Battı Bilgin'in ilk özel radyosu. Radyo Sütten 107.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor bugün de. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Bugün Muharrem ayının 10'u, Aşure günü bugün. Herkesin Aşure günü mübarek olsun diyelim. Muharrem'in 10'un da Aşure günü olarak geçiyor. Cuma günü Muharrem'in 10'unda neler olmuş hutbede hoca anlattı. Onları aradım ama bulamadım. Muharrem ayının 10'unda neler olmuş? Nuh'un gemisi. Kerbela. Şimdi aklımda kalanlar onlar. Bütün olaylar İslam'la ilgili Muharrem'in 10'unda olmuş. Kısacası öyle diyelim. Fon müziğimiz bitti. Tekrar başladım. Bir de Dünya Kupası var. Dünya Kupası'na da bakıyoruz. Gece maçları en geldiğinde bakıyoruz. Seyrediyoruz. Maçlar 4'te 5'te de var. Onlara bakamıyoruz. Sadece 10'da başlayanlarla 1'de başlayanlara bakıyoruz. Akşam da güzel maç vardı. Saat 1'de. İki tane vardı. Fas, Haiti. Maçına baktık. Bir de İskoçya, Brezilya vardı. Brezilya 3-0 yendi. Fas da Haiti 4-2 mağlup etti. Yani çok güzel bir maçtı. Dünya Kupası'nda. İlk defa iki takım da açık oynadılar. Top büyük kalede, büyük kalede.

Bugün de 23'te saat 11'de Ekvador ve Almanya. Fil dişi sahili Çapua karşı karşıya gelecekler, saat 11'de başlayacak. Birdeki maçlara da bakalım, biri de yok, iki de var. Japonya İsveç, Tunus Hollanda saat 2'de. Saat 5'te de Türkiye Amerika, Paraguay Avustralya maçları var.

Şimdi başlayalım. İlk şarkımıza geçmeden önceden bir sponsorlarımızı aktaralım. Araba sürücü kursum Autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ihtiyat alımından yardımcı olan araba sürücü kursum. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Her gün geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyorum ve sıfırdan ehliyet alımından yardımcı oluyorum. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarasım Alim. 693-836-1858'in telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer bir sponsorumuz da Alemin ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle Ekozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Barış Manço ile başlıyoruz. İşte Hindik, işte Devem. Radyo başlarında bizlerimizde bulunan tüm stefemleri için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar dileyelim.

İdibak Bayram'dan dinledik. Hava nasıl? Oralardayı dinledik. Şimdi de Erkin Koray'ı dinliyoruz. Muallim'i dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
8: Kısacık reklam aramız oldu. Yarım saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Grup Aynayı dinliyoruz. Ceylan isimli şarkılarını dinliyoruz. Grand Tunic. Kalfalı Ümit'in araba aksesuarcısı. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Araba aksesuarcısı olarak. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Camlarınıza füme yapma. Multimedya ses sistemini. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarlarım bulabileceğiniz bir yer. Çay üstünde Grand Tunic. Kalfalı Metin her gün sizlere hizmet veriyor. Arabanızın gerekli tüm aksesuarlarını bulabilirsiniz.

Grup Aynı'dan dinledik. Ceylan isimli çalışmalarını dinledik. Şimdi Kıraç'ı dinliyoruz. Mahkeme isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
1: sevmedin? Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bir saatimizi geride bıraktık. Bugün çabuk geçti bir saatimiz. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Devam ediyoruz. Muazzez Ersoy'u dinliyoruz. Dağlar Kızı Reyhan'ı dinliyoruz. İsponsorlarımızdan bir tanesini de aktaralım. Diğerinde diğer şarkı da aktaracağız. Reyhan, Reyhan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozguyol Mahallesi'nde Alüminyum Ustası'm Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur, alüminyum üzerine tüm işler evlerinizin sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Şimdi neden o kısmını toparlayamadım? Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Heyran, heyran, heyran. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum ustası Serkan'ım. 697-35-91-462 nolu telefondan. Alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yılların deneyimi, yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor Kozguyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Reyhan, baldan şirin sözün, Reyhan, Reyhan. Parçayı başa alalım, baştan dinleyelim.

Muazzez Ersoy'dan dinledik, Reyhan'ı dinledik. Şimdi de Sezen Aksu ile devam ediyoruz. Ne kavgam bitti, ne sevdam. Araba sürücü kursum, otokinisi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ehliyet alınır, ders verilir. Daha kolay, daha pratik. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum, otokinisim. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarasım 693-836-1858 telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz.

Faruk ve Kader'i dinledik. Mavi Gözlü Olsan'ı dinledik. Şimdi de Nazan Öncel. Hadi o zamanı dinliyoruz.

Elif Doğan, Buse'den dinledik. Zilleri taktım, çıkı çıkı yaptığı dinledik. Şimdi de Cem'i dinliyoruz. Seviyor isimli şarkısı. Demet Lillim İrfan için gidiyor. Bu şarkıyı seviyor. Kolay gelsin, iyiyim İrfan'a.

Hilal Altın'dan dinledik. Sar Sarmala isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Aylin Demir'le devam ediyoruz. Karakaşlı Yar'ı dinliyoruz. Grand Tunic. Kalfalı Metin. Arabak susarcısım. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın multimedyam ses sistemi. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eskimiş koltuk kılıflarını değiştirme. Camlarınıza, arabanızın camlarınıza füme yapmam. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Çay üstünde Grand Tunic. Kalfalı Metin sizlere hizmet veriyorum.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Kısacık reklam aramız oldu. Son yarım saatimiz. Hadi bak bayram dinliyoruz. Yarayıp aynı yaram. Senden haber yok.

İki tane Edip Akbayram şarkısı dinledik. Şimdi Cansu Koç'u dinliyoruz. Gamze Deyim'i dinliyoruz.

İntizar'dan dinledik. İstanbul'da sokaklarını dinledik. Şimdi de Ferdi Tayfur'u dinliyoruz. Aşkı bana anlatma.

Ferdi Tayfur'dan dinledik. Aşkı Bana Anlatmayı dinledik. Şimdi de son şarkımız. Unutulmuşum. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Araba sürücü kursum ve autokinesi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir, otomatik vitesli araçlardan ders verilmekte, ehliyet alınmakta. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyor. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693-836-1858 telefondan araba süreci kursum Ali'ye ulaşabilirsiniz. Masal gibi. Alemi Yumustası Serkan, diğer sponsorumuz da Kolskoyalı Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alemi Yum üzerine

Tüm işler yapılmaktadır. Alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 yol telefonundan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustasım. Bugün de 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen, mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Medical. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Furatex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Efendim bugün Dünya Güzel Koku Günü'ymüş. İlginç bir gün. Dünya Güzel Koku Gününüz kutlu olsun. Ben bir türlü parfüm sıkmaya alışamadım. Alışkanlık edinemedim yani. Artık üşeniyor muyum, angarya mı geliyor bilmiyorum. İnanmıyor muyum yoksa güzel kokumaya? Ya çünkü düşünüyorum da mesela sabah çıkarken nadiren de olsa parfüm sıktığın zamanlar oluyor. Ama düşününce böyle sanki öğleden sonra o parfüm kokusunu hatırlamıyorum gibi. Yani belki de parfüme inanmıyorum ben. Ya da gerek duymuyorum, bilmiyorum yani. Temiz bir insanım çok şükür, kötü kokmam yani, kendime bakarım. Ve doğal kokum da güzeldir yani, söylemesi ayıp. Her insanın bir doğal kokusu vardır ya. Gerçi herkes duymaz o doğal kokuyu. Yani iş yerine gittiğiniz zaman doğal kokunuzu iş arkadaşlarınız duymaz. Size en yakın olan kişiler duyar. O yüzden aslında size en yakın olan kişilerin dışında başka insanlar için önemli bir şey değildir o doğal koku. Ama sonuç itibariyle kendinize bakıyorsanız bence aşırı derecede önemli, elzem bir şey değil diye düşünüyorum parfüm kullanmak. Ama şu var tabii ki, güzel kokmak da kötü bir şey değil. Yani tamam, kötü kokma, temiz bir insansın, normal bir insansın. Ama ekstradan bir de etkileyici güzel bir kokun olursa o daha güzel olur tabii yani. Bazen böyle biriyle yan yana gelirsiniz ve güzel kokusundan etkilenirsiniz ya, dersiniz. Hakikaten insanın psikolojisini bu arada çok değiştiriyor. Keşke çok kalıcı bir parfüm olsa. Gerçekten çok kalıcı yani. Aslında benim kullandığım parfümler de kalıcı parfümlerdir. Böyle ucuz, dandik, çakma parfümler de kullanmamak gerekiyor bu arada. Ben ona dikkat ediyorum. Ama yine de bilmiyorum, bir şekilde alışkanlık edinememişim. Keşke her yer her zaman çok güzel koksa. İş yerlerimiz, evlerimiz, sokaklar böyle çok kalıcı koku sağlayan bir teknoloji bulunsa, böyle bir şey icat edilse ve gerçekten de herkesten o yoğun, güzel ama doğal, çok da rahatsız etmeyen kararında o etkileyici güzel kokuyu duysan. Herkesten farklı, bambaşka güzel bir koku gelse böyle. Her yerde farklı, güzel, doğal kokular olsa. Kahve kokuları, çiçek kokuları. İlginç bir gün. Dünya Güzel Koku Günü. Kutlu olsun diyelim ve başlayalım efendim.

0: Denden oldu bence.
1: Show devam ediyor arkadaşlar. Amacımız size harika şeyler duyurmak. İnşallah başarıyoruzdur. Tuncay Saran Show'dasınız.

0: Şimdi ben arada bir canlı telefon bağlantıları yaptığım için ünlü şarkıcılarla bazılarının telefon numaraları bende oluyor. Bunu da bilen bir arkadaşımın, bir kardeşimin aklına şöyle bir şey gelmiş. Onun bir arkadaşının doğum günü varmış yakında ve koyu bir Merve Özbey hayranıymış kendisi. Aklına da şöyle bir şey gelmiş. Bende de Merve Özbey'in telefon numarası olduğunu biliyor bu arada. İşte Tuncay abiden rica edeyim, belki arar, sorar, o da Merve Özbey'den rica eder. En azından şansımızı bir denemiş oluruz diye böyle bir sürpriz yapmak istemiş çocuğa. Ben de kırmadım, dedim isteyenin bir yüzü kara, istemeyenin iki yüzü. Neyse aradım, sordum. Şimdi şöyle bir konuşma oldu. Merve Özbey telefonu açtı. Bu arada ben Merve Özbey'i çok seviyorum. Yani sempatik bir kişilik. Zaten müziğine diyecek laf yok. Şimdi şöyle bir şey oldu konuşmada. Morali bozuk gibi geldi ses tonu bana. Ya da gergin. Ya hatta şey diye düşündüm. Acaba bir şeye moralim bozuk, birine falan mı kızdı, bir şey mi oldu? Olabilir, insanlık hali. Bir de şöyle bir şey hissettim. Çok hızlı hızlı konuştu. Yani sanki başında bir iş varmış da. Hani nereden çıktı şimdi bu der gibi bir şey algıladım yani. Kenara çekil hesabı. Bu arada şarkının en sevdiğim kısmı orası. Ya böyle hemen başından sağmaya çalışırmış gibi bir şey hissettim açıkçası böyle. O da olabilir. Yani gerçekten de ciddi bir işi olabilir. Morali de bozuk olabilir vesaire vesaire. Böyle bir şey hissettim sözün özü. Ve birazcık laf ağzıma tıkıldı gibi hissettim aynı zamanda. Ricamı söyledim. O da tamam, olur, mümkündür, bu numaraya gönderirim gibilerden bir şey söyledi. Ondan sonra kapattık telefonu. Ama çocuğun adını söyledim mi söylemedim mi onu bile hatırlamıyorum. Böyle aceleye geldi konuşma. Allah Allah. Ya şöyle düşündüğünü düşündüm. Nelerle uğraşıyoruz ya. Niye arıyor ki beni falan. Olabilir. Ya şuna karşı değilim. Her sanatçı ulaşılmaz olmak isteyebilir. Göz önünde olmak istemeyebilir. Böyle şeyler yapmak istemeyebilir. Doğaldır. Mesela ben olsam ben de belki yapmazdım. Ve saygı gösteririm böyle bir şey olsam. Ve öyle düşündüğünü hissettim açıkçası. Yani sanki baştan sağlamışım gibi hissettim telefon konuşmasının sonunda. Göndereceğine inanmıyordum. İnanmıyordum. Ama şuna bozulmuştum. Yani göndermeyeceksen niye gönderirim dedim. Kendi kendime gelin güvey oldum yani. Ama görünen köyde kılavuz istemezdi. Hakikaten öyle görünüyordu yani şimdi. Ve birkaç saat geçti, video falan gelmedi. Dediğim gibi çocuğun adını söylemedim bile. Sormadı bile. Göndermeyecekti yani. Kendi kendime uyuz oldum Merve Özbey'e. Fare dağ küsmüş, dağın haberi yok. Hatta ondan sonraki gün geyik yapıyoruz arkadaşlar. İşte bundan sonra şarkılarını çalmayalım filan. Neyse dedim, başka birinden isteyelim. Başka kim varmış diye baktım rehberime. Cem Belevi. Çocuk Merve Özbey hayranı. Niye Cem Belevi'yi arıyorsun? Ama ne bileyim, o anda aklıma öyle bir şey geldi. En azından ünlü. Cem Belevi'yi aradım. O tam soğuk yaptı. Ya konuşmama fırsat bile vermedi. Bu işlerle şu kişi ilgileniyor, onu arar mısınız dedi. Ya söyleyemedim bile. Dedim şimdi bana Tarkan'ı aratacaklar en sonunda yani. Çaldığı her kapı yüzüne kapanıyordu. Ya ona tam uyuz oldum yani. En azından bir konuşmama müsaade etseydin değil mi? Yani bir söyleseydim en azından. Bak yapmazsın, kayıt ayrı mesele. Diyorum ya, saygı gösteririm. Ama bir söyleseydim yani şunu. Şunu arayın. Biliyorum, evet, radyo PR'cılar ilgileniyor bu işlerle. Aslında bu işlerle onlar ilgilenmiyor. Böyle bir iş yok ki zaten. Ya birisinin doğum günü olursa bu kişiler bakıyor. Öyle bir şey yok. Ya özel bir durum bu. Ben de bir rica edeyim bakalım, şansımı deneyeyim dedim. Bir kere olacak bir şey yani. Ya en azından bir dinlemesini isterdim sözünü. Tamam, kayıt yapmayacak olabilir. Ama o tam soğuk yaptı yani böyle. O çat diye kapattı kapıyı suratına. Öyle. Çalmasam mı acaba şarkıları artık? Neyse. Sonraki gün Merve Özbey'in radyo PR'cısı aradı. Emel Hanım. Emel Hanım'la da tanışırız. Severim kendisini. Aradı. Merhaba, merhaba, nasılsınız falan filan. Neyse. Merve Hanım dedi bir kayıt yapacakmış. O çocuğun adı neydi? Bir de videoyu nereye gönderelim falan. Abi o kadar şaşırdım ki. Ya hiç beklediğim bir şey değildi. Ben unutmuştum bile onu. Yani böyle bir şey yapmayacak diye ben kendi kendime kararımı vermiştim çünkü. Dolayısıyla acayip şaşırdım. Ve bir miktarda suçlu hissettim kendimi. Dedim kızın günahını aldım ya. O kadar sevindim ki. Yani neredeyse o doğum günü olan çocuk kadar sevindim yani. Neyse 5 dakika sonra zaten video geldi. Ben de o arkadaşa gönderdim. O kim bilir ne kadar sevinmiştir. Böyle bir Merve Özbey hatıram var. Yani sözün özü arkadaşlar. Merve Özbey candır. Cem Belevi. Cem Belevi de candır. Ama Merve Özbey bir tık daha candı şimdi yani. Her şey ortada yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Kelebek saldırısına uğradık gibi ya. Kelebeğin saldırısı. Çok ürpertici bir şey biliyor musunuz yani? O iğrenç, yabani, kahverengi kelebeğin saldırısı acayip bir şeydi ya. Balkonda takılıyorum böyle, tabletten bir şeyler izliyorum falan. Bir baktım masanın üstüne davetsiz bir misafir geldi. Bir de ağır da bir şey böyle. Küçücük bir kelebek değil. Mahallenin ağır kelebeklerinden. Allah'ım ya Rabbim, şimdi elimde içecek var tamam mı, böyle içine kaçacak şimdi falan diye düşünüyorum. Böyle içeceğimle beraber geri çektim biraz kendimi, böyle üflüyorum falan kelebeğe doğru gitsin diye. Ya uç git tamam mı? Yani özgürsün, bak ben buraya muhtaçım. Burada durmak zorundayım ben. Kanatlarım yok yani. Buradayım işte, burada oturuyorum. Tabletim var, bir şeyler izliyorum falan. Uç git bak, ne güzel uçsuz bucaksız bir gökyüzü. Ne kadar gıcık bir kelebeksin. Gitmedi, böyle bana bakıyor. Resmen bana doğru dönmüş. Bana doğru bakıyor masa üstünde. Üfledim gitmedi falan. Ondan sonra elimde içecek, bu bana doğru pıt pıt pıt diye bir uçtu. Pıt pıt pıt pıt pıt diye uçması kelebeğin. Her taraf içecek oldu böyle. Çok sinir bozucu bir şeydi. Ve nereye gitti anlamadım. Diyorum içime mi girdi acaba?

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Koray, bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebeğiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldürme beni abi.
1: Onu tamam
2: seni.
1: Tamam seni. Tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşeyim. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resmi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım

0: aşırı sıcaklarda ve 4 salı günleri. Dolunay'da çok ilgimi çekti yalnız. Dolunay'da ters davranan memur. Hanımefendi şu belgeyi imzalar mısınız lütfen? Git başımdan, zaten Dolunay var. Bir de çok güzel bir film senaryosu bak. Memur Dolunay'da ters davranıyor ve kurt adama dönüşüyor. O değil de söz meclisten dışarı bazı memur arkadaşlar var. Bırak Dolunay'ı, yarımayı, kafeini falan, hep ters davranıyorlar. Biliyorsun o tipleri, çok var onlardan. Her halükarda inanılmaz suratsız olanları da var yani. Gidip bir şey istersin, bir işin olur, surat 5 karış. 10 karış hatta. Ya silah zoruyla mı buradasın? Adeta düşmanca bir yaklaşımı olanlar var ya. Ben bunun sıkıntısını eskiden çok yaşadım. Bankadır, bir devlet dairesidir, vergi dairesidir falan. Öyle yerlere gidip bir iş halletmek ölüm geliyordu ya. Diyorum ya, söz meclisten dışarı. Ama çok denk geliyordu bana. Ha, tam tersi insanlar da var. Acayip hoşgörülü. Şey geldi aklıma mesela şimdi. Bir bakkal vardı eskiden sık sık alışveriş yaptığım. Bizim bakkal mıydı, neydi adı? Olabilir, bakkalların zaten yarısı bizim bakkal, yarısı şen bakkal. He, dost bakkaldı, dost bakkal. Çok uygun bir isim de bulmuşlar bu arada. Giriyordun abi bakkala, kocaman bir gülümsemeyle karşılıyordu seni. Efendim hoş geldiniz, buyursunlar efendim, nasılsınız? Keyifler nasıl abicim filan? Aa, böyle bir kalıyordun, tamam mı? Yani şaşırıyordun bu kadar güler yüz ve alakaya. İyiyim, teşekkürler, sizi sormalı. O kocaman gülümsemeyle, bizler de çok iyiyiz çok şükür. Ne arzu etmiştiniz efendim, ne verelim filan. Ve her seferinde böyleydi, istisnasız. Her türlüsü var işte. Bir tane büfe vardı mesela bizim orada. O da acayip asık suratlıydı mesela. Gidiyordum, laptopunun başında takılıyordu böyle, dalmış. Sen gelmişsin, gelmemişsin, farkında değil. Selam verince fark ediyordu seni. Buyur abicim. Buyur. Ses tonu böyleydi yani. Gözünü laptoptan ayırmadan. Ben şundan alacaktım. Buyur. Kafama fırlatsaydın bari.
1: Tuncay Saran Şu.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car.
6: Gecelerin şehvetinden.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz. Live Medico Dental Clinic.
5: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Ergenlik çağlarındaki insanların yapmaktan hoşlandığı şeylerden bir tanesi de etraflarındaki insanları gıcık etmek. Evet, bundan çok hoşlanıyorlar. Yeğenim Liva'dan biliyorum. Kendileri gıcık oldukları halde, ki birçok şey var bunu sayabilmek için, hiçbir şey yemezler, doğru düzgün yemek yemezler, banyodan çıkarlar, ışığı ve kapıyı açık unuturlar, çekirdek yerler, her taraf çekirdek kabuğu olur, sürekli her yerde bir şeylerini unuturlar, telefonlarını bırakmazlar, gereksiz triplerden tut da ne bileyim olmayacak şeylere ilgi duymalarına kadar değişik değişik internet fenomenlerine, şarkıcılara aşık olmalar. Zaten böyle bir şey var. Bir de özellikle gıcık etmeyi çok seviyorlar etraflarındakileri. Yani itinayla. Mesela kullandığı bir kelime vardı benim yeğenimin, Liva'nın. Yaptığı bir şey vardı böyle. Bir şey söylüyorsun diyelim ki sen, herhangi bir konuda bir şey söylüyorsun. Ondan sonra o da şöyle yapıyor. Peki. Peki. Bir şey söylüyorsun. Atıyorum, of bugün hava ne kadar sıcak ya. Ondan sonra peki. Bundan zevk alıyordu. Peki deyip duruyordu. Etrafında kim ne söylerse söylesin hemen arkasından peki diyordu. Birisi bir şey söylüyor, atıyorum. Oo, bu akşam maç var, izlenir. Peki. Ya bu adamın filmlerine hastayım. Bütün filmleri güzel ya.
1: Peki.
0: Yani çok işe yarayan bir olay. Gıcık etmek için.
1: Peki.
0: Peki deyince nasıl oluyor bilmiyorum ama bozuluyorsun. Durup dururken anlamsızca yediğin bir trip gibi. Durup dururken. Öylesine bir şey söylüyorsun mesela, ne bileyim, şu şarkı çok güzel ya diyorsun mesela.
1: Peki.
0: Ve böyle sinir bir ses tonuyla. Kibar ama gıcık. Hani seni sallamıyorum duygusu, anladın?
1: Peki.
0: Yani ne demek o peki? Zavallı konuşuyor işte. Tamam, okey. Tamam, anladık gibi. Ben de misilleme olarak taklidini yapıyordum. O
1: peki
0: deyince ben de
1: peki
0: diye taklidini yapıyordum. Böyle anlamsız bir şey. O bana peki peki deyip bozup duruyor beni. Bir şey söylüyorum.
1: Peki, peki
0: deyip duruyor. Ondan sonra ben de misilleme yapacak oluyorum. Mesela bir şey söylüyor. Ben de fırsat kolluyorum peki demek için. Bir şey söylüyor. Anlatıyor. Kendince bir şey anlatıyor.
1: Ya bugün okulda şöyle oldu böyle oldu bir şeyler söylüyor.
0: Tam peki diyeceğim. Emine konuşmaya başlıyor. Harika bir an yakalıyorum peki diyecek. Tam böyle söylüyor. Ve öyle bir şey söylüyor ki ardından peki demek için muhteşem bir cümle söylüyor. Tam diyeceğim, o susar susmaz eşim konuşmaya başlıyor. Ben peki demeden. Peki ağzıma tıkılmış oluyor. Peki kalıyorum. Kaç defa oldu arka arkaya. En sonunda dedim ya bir peki dedirtmedin şu kıza. Bir ağız tadıyla peki deyip bozamadım. Neyse, fazla uzun sürmedi. Sözün özü, eğer etrafınızda bir ergen varsa ve böyle şeyler yapıyorsa endişelenmeyin. Kısa sürede geçer. Bunlar ergenliğin doğal semptomları olabiliyor. Siz de onu sinir etmek için aynısını yapın. Sık sık ona, onun size yaptığı şeyleri yapın. O da çok zevkli. Ondan sonra ben de mesela onun bu kendi triplerini unuttuğu, normal bir şey anlattığı zamanlarda onun gibi yapmaya başladım. Bir şey söylüyor. Dayı bugün okulda 100 aldım. Peki. O da gıcık olmaya başladı. Nasılmış dedim. Böyle bir süre pekileştik yani. Peki abi.

0: Şöyle bir haberimiz de var bugün arkadaşlar. Mahallelinin heyelan kabusu her gece korkuyla yatıyoruz. Isparta Eğridir ilçesinde 14 bloktaki 210 dairede oturanlar her yağış sonrası dev kayaların yamaçtan evlerinin yakınına düşmesinden dolayı endişe yaşıyorlar. Gerçekten kabus gibi. Öyle bir yer yapmışlar ki arkadaşlar binaları. Yan yana bir sürü bina böyle. Bir dağın yamacına yapmışlar o binaları. Ya apartmanımıza bu kayalar en güzel nereden çarpar diye düşünmüşler, oraya yapmışlar binaları yani. Bak, bina sakinlerinden birisi şunu söylemiş. Adam demiş ki 3-4 gündür taş düşüyor, uyumakta zorlanıyoruz. Komşularımız evini satmayı düşünüyor. Yaşadıkları eve gümbür gümbür taş düşmesini isteyen birilerine evini satmak istiyormuş adam. Kızımın uyuduğu oda dağa bakıyor, geceleri uyuyamıyor. Evimizden memnunuz ama taşlardan çok rahatsızız. Ya kim yapmış şu dağ şuraya ya? Akıl var, mantık var. Dağ buraya yapılır mı? Evin yanına dağ yapılır mı ya? Biz evimizden memnunuz. Kaldırın bu dağı buradan. Anlamakta zorlanıyorum. Ya siz evi yaptığınızda o dağ orada yok muydu? Sonradan mı yapıldı? Dere yataklarına ev yapmayın. Bak, yapmayın. Yapmayın. Neden biz böyleyiz ben anlamıyorum gerçekten yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Logolara karşı her zaman bir merakım olmuştu. Eskiden çok çizerdim. Televizyon kanallarının logolarını çizerdim böyle. Kendimce logolar uydururdum. Adımla logo yapardım falan. Çizmeyi severdim yani. En sonunda bir ara dur demiştim, bu çizme hastalığını bir değerlendireyim bari. Bir ilimizin valiliği logo yarışması yapıyormuş. Dedim dur bir şansımı deneyeyim bakalım nasıl olacak. Baktım şartnameye, işte orayı iyi bir şekilde yansıtan, aynı zamanda modern bir logo arıyorlarmış. Tamam dedim, koyuldum çalışmaya. Doğal olarak önce oranın neleriyle meşhur olduğunu araştırdım. Ondan sonra şöyle bir düşünüp ilk aklıma gelen fikirleri kabataslak çalıştım. Şöyle bir baktım hangisi daha parlak bir fikir. Üzerinde düşündüm nasıl yaparım, nasıl ederim falan diye. Neyse sonra dedim ki bunların hepsi güzel oldu. Seçemiyorum. Ama en azından 3'e indireyim seçenekleri. 3 tane sağlam alternatifim olsun, öyle katılayım yarışmaya. Yaptım ettim abi, çalıştım üzerinde bayağı bir, tasarımların üzerinde. Gerçekten hani ben yaptım diye söylemiyorum ama çok keyifli, böyle modern, o ili çok iyi yansıtan, farklı, çok güzel 3 tane logo hazırladım. Genelde valilik ve belediye gibi yerlerin logoları hep birbirlerine benzer, bilirsiniz. Yuvarlak içinde, ortada şehrin ne simgesi varsa o, yaprak olur genelde de bu arada, yaprak, dal, böyle şeyler ya yani. Hep tek tip. Üstüne de bilmem ne belediyesi ya da valiliği yazgısı, öyle değil mi? Ben hem farklı hem modern hem de bu arada geleneksel izleri de taşıyan güzel logolar yaptım. Keşke gösterebilseydim şimdi. Ya bana kalsa bu 3 logo ilk 3'ü paylaşmalı. Hakikaten o derece güveniyorum yani logolara. En son logoları bastım CD'ye, zarfların içine koydum ayrı ayrı bir şeyler bir şeyler. Bir de öyle şartları var ki zarf şu boyutta olmalı, şu formatta gönderin. İçine beyaz A4 boyutunda bir kağıda kimlik belgelerinizi yazın falan yani. Of, en sonunda gönderdim. Neyse aradan belli bir süre geçti, sonra internetten baktım açıklanmış. Ve abi ben ne birinciyim, ne ikinciyim, ne üçüncüyüm. Bırak ilk üçü, mansiyon bile yok. Mansiyon bile yok. Böyle kaldım. Dedim nasıl olur ya? Ya dedim ne tür bir logo ya da logolar benim yaptıklarımdan güzel olmuş olabilir. Kendini beğenmiş olarak düşünmeyin lütfen. Ama ne yaptığımı biliyorum yani. Çok merak ettim logoları. Açtım baktım. Abi ya. İnan gerçekten etkilenseydim, beğenseydim, hakikaten adamlar yapmış derdim. Hatta üzülmezdim, derdim abi yani her şey ortada. Gerçekten iyi fikirler bulmuş adamlar ya. Hak etmişler, kazanmışlar derdim. Ama yok abi yani. Sıradan, her yerin valilik logolarına benzeyen basit logolar. Parlak bir fikir, güzel bir tasarım yok, estetikten uzak. Ya hiç yarışma yapmayıp eski logoyla devam etseydiniz daha iyiydi yani. Eski logoyla devam etseydiniz yani, ne gerek var? Göz var, nizam var yani. Vallahi çok zoruma gitmişti o zaman çünkü uğraşmıştım bayağı yani. Ne uğraşıyorsun demiştim sonradan da kendi kendime.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Merhabalar efendim, bu cuma yani önümüzdeki cuma Hakan Peker'in kardeşi, pardon abisi, kardeşi miydi abisi miydi ya? Allah Allah, bir dakika ya.
1: Şimdi her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız.
2: Bazen işte bir şey anlatıyorum, bazen bizim oğlan diyor ki baba sen bunu anlatmıştın daha önce falan diye.
0: Abi yani anlattıklarını yazacaksın o zaman. Ne diyeyim ya?
2: Tuncay'cığım şöyle bir şey var.
0: Abi ne var ne yok bilmiyorum ama sen gel bütün bu anlatmak istediklerini cuma gününe sakla. Seninle bir telefon sohbeti yapalım. Hem şarkılarda söylersin, şöyle biraz mırıldanırsın falan.
2: Ne halden anlarsın, evet. Sen ve sorarsın hainsin.
0: Abi şimdi değil, bir dakika. Sözünü kestim. Yani mırıldanmanı kestim. Biz onu cuma günü şey yapalım.
3: Ya seninle ya da sensiz, durumumuzu gör bak çaresiz. Beni yorma, beni kolla, olamam ben sensiz, tek başım.
2: Merhabalar, ben Zafer Peker. Bu cuma Tuncay Salan Show.

Yüzüklerin Efendisi severlere bir haberimiz var arkadaşlar. Yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi gelecekmiş. Senaryo Stephen Colbert ve oğluna emanet. J.R.R. Tolkien'in kaleme aldığı Yüzüklerin Efendisi serisi genişlemeye devam ediyor. J.R.R. Tolkien acaba açılımı nedir ya? Hiç merak etmemiştim bugüne kadar. J.R.R. Tolkien. Başka bir tane daha vardı böyle başında R.R.'lı bir şeyler olan. Ha, Game of Thrones'un şeysi, yazarı. Ne Martin? George R.R. Martin'miş. Ha. Ya isminin başında böyle R.R.'lı bir şeyler olunca demek. Martin? George R.R. Martin'miş. Ha. Ya isminin başında böyle R.

0: Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor. Kabuğu yeşil, içi sarı, böyle ilginç bir karpuz varmış arkadaşlar. Yani nasıl şimdiye kadar hiç haberimiz olmamış olabilir? Nasıl görmemiş olabiliriz? Nasıl haberlerde çıkmamış olabilir? Yeni mi türemiş yani? Adana'da 3 yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin ardından ülke genelinde 300 dönüm alanda ekilen Tropical Sunshine adıyla bilinen kabuğu koyu yeşil, içi sarı karpuz görenlerin ilgisini çekiyor. Birazcık böyle içi kabuğuna benziyor demek ki, sarı olduğuna göre. Yani tam sarı değil galiba zaten. Böyle ilginç bir meyve. Denemek isterdim, böyle ilginç şeyleri denemeyi seviyorum ben. Acaba normal karpuza göre tadı nasıl? Haber olmuş. Sarı karpuz. Dışı koyu yeşil, içi sarı karpuz. Fiyatı nasıl bir de? Pahalıdır herhalde. Sınırlı miktarda yetiştirildiği için.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Tek Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 25 Haziran'ı göstermekte. Günün adı Perşembe ve ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz efendim. Bugün de yine çok güzel şarkılara eşlik edecek. Yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

değil. Sevgili dinleyenler, bugün sizi çocukluğumuzun belki de en güzel yerine, yaz akşamlarına götürmek istiyorum. Malum yaz geldi. Hani güneş yavaş yavaş inerken evlere dönmek istemediğimiz zamanlara, sokaklardan çocuk seslerinin yükseldiği, balkonlardan çay kokularının geldiği, plastik sandalyelerin kaldırıma dizildiği o akşamları. Şimdi her şey daha hızlı ama sanki yaz akşamları daha kısa ya da bize öyle geliyor, bilmiyorum. Belki de kaybolan şey yaz değil de o günlerin tadıydı. İşte bugün kaybolan yaz akşamlarından bahsedeceğiz. Güzel bir şarkı, sonrasında başlayalım.

Yaz akşamları evden çıkmak için özel bir sebep gerekmezdi sevgili dinleyenler. Hava serinlemeye başlayınca herkes kendiliğinden dışarı çıkardı. Kimi kapısının önüne sandalye atar, kimi balkona geçer. Mahalle yavaş yavaş canlanırdı böylelikle. Televizyon içeride kalırdı bir kere. Hayat dışarı taşardı. Şimdi aynı sokaklardan geçiyoruz ama o sesleri pek duyamıyoruz. Sebebi nedir sizce? Bence telefonlar. Bilemiyorum artık.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

gözümüz yollar. Akşam ezanı okunur, sokak lambaları yanmaya başlardı. Ama oyun bitmezdi sevgili dinleyenler. Çünkü annelerden gelen o klasik ses beklenirdi. Hadi son 5 dakika. O 5 dakika bazen yarım saat sürerdi. Çocukluğun en güzel pazarlıklarından biriydi belki de. Eve dönmek istemediğimiz kadar güzel geçiyordu eskiden yaz akşamları.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Kaybolan yaz akşamlarından bahsediyoruz bugün. Bir karpuz kesilirdi mesela eskiden, yanında beyaz peynir. Kimi zaman çay, kimi zaman çekirdek. Sofralar büyük değildi ama sohbetler uzundu sevgili dinleyenler. İnsanlar birbirlerinin yüzlerine bakarak konuşurdu. Telefon ekranlarına değildi az önce de söylediğim gibi. Belki de o yüzden o döneme ait hatıralar daha canlı kaldı, kim bilir.

Eskiden yaz akşamlarının bir sesi vardı sevgili dinleyenler. Uzaktan gelen dondurmacı sesi, bisiklet zili, mahallede oynayan çocukların kahkahaları. Bazen hiçbir şey yapmadan oturur sadece o sesleri dinlerdik. Şimdi düşününce insan anlıyor, huzur bazen sessizlik değil, tanıdık seslerin arasında olmaktı. Ve sen...

ve balkonlar. Kaybolan yaz akşamlarından bahsediyoruz ya, işte balkonlar da kayboldu bence. Balkonlar başkaydı o zamanlar sevgili dinleyenler. Sadece çamaşır asılan yerler değildi. Mahallenin sosyal medyasıydı adeta. Bir balkondan diğerine uzanan sohbetler, ikram edilen çaylar, paylaşılan hikayeler. Yaz akşamları insanlar birbirine daha yakındı.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Çocukken yaz tatilinin hiç bitmeyeceğini sanırdık biz. Haziran yeni başlamışsa önümüzde sonsuz bir zaman varmış gibi gelirdi. O yüzden yaz akşamlarının kıymetini düşünmezdik. Hep devam edeceklerini sanırdık. Meğer en güzel şeyler fark etmeden geçip gidiyormuş.

Efendim belki de mesele hangi mesleği yaptığımız değil, İçimizdeki çocuğun hayal kurmaya devam edip etmediği. Çünkü insan kaç yaşına gelirse gelsin yeni hayaller kurabiliyorsa biraz çocuk kalmayı başarabiliyor bence. Ne dersiniz?

Efendim, kaybolan yaz akşamları diyoruz. Eskiden çocuklar sokaklarda büyürdü. Şimdi çocuklar başka türlü büyüyor. Başka oyunlar oynuyor, başka dünyalarda vakit geçiriyor. Ama eminim yıllar sonra onlar da kendi yaz akşamlarını özleyecekler. Çünkü her neslin kalbinde sakladığı bir yaz var mutlaka.

Belki kaybolan yaz akşamları değil aslında. Onları yaşayabildiğimiz hayatlar. Ama güzel olan şu ki bir karpuz kokusu, bir çekirdek sesi ya da uzaktan gelen çocuk kahkahası bazen bizi yıllar öncesine götürmeye yetiyor. Bugün hep birlikte birazcık geçmişe gittik ve belki de hatırladık ki bazı yazlar bitse bile insanın içinde yaşamaya devam ediyor.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz

0: 0541-310-06-868 ve 699-73-73-273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-562-5830. Faks numarası 253-10-22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor.

0: Müsellim Köyü'nden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 evrodan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Koray.
1: Hı.
0: Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebesiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldürme beni abi.
1: Onu tamam ki seni.
2: Tamam seni.
1: Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: İktidar.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri.

0: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Sigarası yaldızlı geliyor nazlı nazlı.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşinde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olsun.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini. Benim.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.